piyanoda Bruce Wood seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno geri yayını devam ediyor. Bu bölümde Wolfgang Amadeus Mozart'ın 3 bölümden oluşan Do Majör Oboa Konçertosu'na ve 1939 doğumlu İsviçreli besteci Heinz Holliger'ın orkestra için Serato adlı eserine de yer veriyoruz. Programımızın bu bölümü Amaryllis Quartet'in 11 Kasım 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız bir seçkiyle başlıyor. Topluluktan ilk olarak Ludwig van Beethoven'ın Mozart'ın aynı tondaki dörtlüsünü örnek alarak bestelediği Opus 18 La Majör 5 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinliyoruz.

Dick van Beethoven'ın Opus 18 La Majör 5 numaralı yerli çalgılar dörtlüsünü Amarilis Quartet'in 11 Kasım 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser 1939 doğumlu İsviçreli besteci Heinz Holliger'ın koro için yazdığı Angelus Silesius'un ardından 10 parça.

Hans Soliger'ın Angelus Silesius'un ardından 10 parça adlı eserini Amalilis Quartet yorumladı. Topluluğun 11 Kasım 2024 tarihli konser kaydından son olarak Johannes Brahms'ın Opus 111 son derece 2 numaralı yerli çaldı.

Hannes Brahms'ın Opus 111 sol majör 2 numaralı yerli çalgılar dörtlüsünü Amaryllis Quartet'in 11 Kasım 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Heinz Soliger'ın kaleme aldığı, orkestra için Serato adlı kompozisyonla devam ediyor.

Soliger'ın Orkestra için Serato adlı eserini BBC Ulusal Galler Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Do Majör Oboa Konçertosu var sırada. Heinz Soliger'ı bu kez solist olarak 1980 yılına ait bir

Mozart'ın Do Majör Oboa Konçertosu'nu solist Heinz Holliger ve Leif Segerstam yönetimindeki ORF Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'a ait 1. Piyano Konçertosu'na Glenn Gould'un yazdığı kadansla sona eriyor.

Birlikte Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde klasik dönemin virtüoz piyanistlerinden biri olan Muzio Clementi'nin Opus 40 Si minör 2 numaralı piyano sonatını, Claude Debussy'nin Première Rhapsody adlı eserini ve Grażyna Batsewicz'in Oda Orkestrası için suitini dinleyebileceksiniz. Bu son bölüme erken madrigal formunun öne çıkan isimlerinden biri olan Francesco Corteggia ile başlıyoruz. Bestecinin 7 kısa bölümden oluşan eserini Manfred Cordes yönetimindeki Pisa Rönesans topluluğu seslendiriyor.

Fred Cordes yönetimindeki Visa Rönesans topluluğu, 16. yüzyıl bestecilerinden Francesco Corteccia'ya ait bir eser seslendirdi. 20. yüzyıl bestecisi Otmar Şök'e ait Yaylılar için Yaz Gecesi başlıklı pastoral intermezzo ile devam ediyoruz.

İsviçreli romantik dönem bestecisi Ottmar Schoek'ün Yaz Gecesi başlıklı pastoral intermezzosunu Kamerata Bern topluluğu seslendirdi. Richard Strauss'un Opus 18 Mi Bemol Majör Keman Sonatı var sırada. Solist Minami Yoshida.

Strauss'un Opus 18 mi bemol majör keman sonatını kemancı Minami Yoshida, piyanist Jean Desmarais eşliğinde seslendirdi. Mirko Kreitsi'nin 2007 tarihli Don Juan Balesi'nden 4 dansla devam ediyoruz. Bestecinin yönettiği Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Kokraçsi'nin 2007 tarihli Don Juan Balesi'nden 4 dansı, bestecinin yönettiği Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin Alman flütçü ve bestecisi Johann Joachim Quandt'ın Bibemol Majör Trio Sonatı var sırada.

Rock dönemin Alman bestecilerinden Johann Joachim Quantz'ın Mi bemol majör trio sonatını Atrium Musicum Oda Müziği topluluğundan dinlediniz. Programımız Johannes Brahms'ın Ork için Koral Prelütler dizisinden 9 ve 10 numaralı iki eserle devam ediyor.

Arada. Klasik dönemin virtüöz piyanistlerinden biri olan bestecinin 1840 yılında yayınlanan Opus 40 Si minör 2 numaralı piyano sonatını dinliyoruz.

Lucio Clemente'nin Opus 40 si minör 2 numaralı piyano sonatını Beatrice Rana seslendirdi. Claude Debussy'nin klarinet ve piyano için bestelediği ve daha sonra orkestra eşlikli olarak yeniden düzenlediği Premier Rhapsody ile devam ediyoruz.

Claude Debussy'nin Premier Rhapsody adlı eserini klarinette Kari Kirikku ve Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Annibale Gregori'ye ait bir eser var sırada. Solist, kornetler, klavsen ve orktan oluşan oda müziği topluluğu seslendiriyor.

20. yüzyılın İtalyan bestecilerinden Annibale Gregori'ye ait bir eser dinledik. Programımız Polonya'nın en büyük kadın bestecilerinden biri olan Grażyna Bacewicz'in 1946 yılında kaleme aldığı Oda Orkestrası için suite ile sonlandı.

0: Rajina Batsevich'in Oda Orkestrası için suitini Jan Krenz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından açıklamada bulundu. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır, dedi. Duran, Askeri Şura'da alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız, dedi. İran ise iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için, geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. FETÖ'cü teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum, en düşük emekli aylığı alanlara ödenecek farkın 7 Ağustos'ta yatırılacağını duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından çekilebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalarına ortak olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz, dedi. Bakan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav

Sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrenciler için ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer yerleştirme kılavuzu yayımladı. Başvurular bugün başlıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Krilove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Carl Philipp Emanuel Bach'ın 558 sayılı Do majör, Viola da Gamba ve Klavsen için sonatıyla başlıyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın 558 sayılı Do majör Viola da Gamba ve Klavsen için sonatından bölümler dinlediniz. Dimitri Kuzov ve Peter Lal ikilisi seslendirdi.

Johann Joachim Quantz'ın 116 sayılı sol minör flüt ve sürekli bas için sonatından bölümler sunduk. Mary Oleskiewicz, Stefanie Vial ve David Schulenberg üçlüsü seslendirdi.

Domenico Cimarosa'nın 21 sayılı Do majör piyano için sonatından bölümler dinlediniz. Victor San Giorgio seslendirdi.

Niccolo Paganini'nin gitar için sonatını dinlediniz. Gerald Garcia seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.
1: Uludağ Premium sunar.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarından seçkiler sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta orkestramızın 26 Ocak 2023 tarihinde Alessandro Cedrone yönetiminde gerçekleştirdiği konserden Felix Mendelssohn'un henüz 14 yaşındayken bestelediği saklı bir şaheser olan 11 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisi'nin ilk bölümünü sizlere sunmuştuk. Bu hafta ise eserin diğer bölümlerini de size sunmak istedik. Mendelssohn yalnızca olağanüstü bir besteci değil, aynı zamanda da müzik tarihinin önemli bir kültür insanı. En büyük hizmetlerinden biri de o dönemde büyük ölçüde unutulmuş olan Johann Sebastian Bach'ın eserlerini yeniden gündeme taşıması olmuş. 1829 yılında yönettiği Matta Passionu konseri, Bach'ın müziğinin yeniden keşfedilmesinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmiş ve müzik tarihindeki Bach Rönesansı'nın da başlangıcı sayılıyor. Mendelssohn 1823 yılının yaz aylarında henüz 14 yaşındayken aile evinde düzenlenen pazar konserleri için 13 Yaylı Çalgılar Senfonisi yazmış. Bunların içinde 11 numaralı senfoni yapısal açıdan da oldukça ilginç. Dönemin klasik senfoni kalıpları genellikle 3 ya da 4 bölümlüyken genç besteci bu eserde sınırları esneterek 5 bölümlü geniş bir mimari inşa etmiş. Geçtiğimiz hafta ilk bölümünü dinlediğimiz bu etkileyici eserin ikinci bölümünde ise besteci ailesiyle birlikte 1822 yılında çıktığı İsviçre yolculuğunda duyduğu Schweizerlied, yani İsviçre şarkısı olarak adlandırılan bir halk ezgisini temel almış. Bu nedenle eser zaman zaman Schweizerlied Senfoni, yani İsviçre şarkısı senfonisi olarak da anılıyor. Şimdi Mendelssohn'un 11 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisi'nin ikinci bölümünü dinliyoruz. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Alessandro Cedrone yönetiyor.

Mendelssohn'un 11 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisi'nin ikinci bölümünü dinledik. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Alessandro Cedrone yönetiyordu. Sırada eserin Adagio başlıklı üçüncü bölümü var. Henüz 14 yaşındaki bir bestecinin kaleminden çıkan bu olgun anlatım gerçekten hayranlık uyandırıyor. Birlikte dinliyoruz.

Mendelssohn'un 11 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisi'nin 3. bölümünü dinledik. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Alessandro Cedrone yönetiyordu. Mendelssohn'un yetiştiği aile dönemin en seçkin kültür çevrelerinden birine sahipti. Evlerinde düzenlenen müzik toplantılarına dönemin önemli sanatçı ve düşünürleri katılıyor, genç Felix de çocuk yaşta bu ortamda yetişiyordu. Sistemli bir müzik eğitimi alıyor, bestecilik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor ve Yaylı senfonilerinin büyük bölümünü öğretmeni Karl Friedrich Zelter'in gözetiminde kaleme alıyordu. Şimdi sırada klasik üslubun zarafetini taşıyan 4. bölüm Menuet var. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı yine Alessandro Cedrone yönetiyor.

Bursa'dan Senfonik Tınılar programındasınız ve Mendelssohn'un 11 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisi'nin 4. bölümünü dinledik. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Alessandro Cedroni yönetiyordu. Dinlediğimiz menuetto, Mendelssohn'un klasik dönem geleneğine olan hayranlığını da açıkça hissettiriyor. Çocukluk yıllarında yazdığı yaylı senfonilerinde özellikle Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart ve Carl Philipp Emanuel Bach'ın etkileri görülüyor. Ancak bu etkiler onun kendine özgü melodik zarifliğini ve berrak müzik dilini gölgelememiş. Aksine olgunluk döneminin habercisi olmuş diyebiliriz. Çok genç yaşta yazdığı bu eserden sadece 2 yıl sonra, yani 16 yaşındayken bestelediği ünlü sekizlisi ve ardından gelen Bir Yaz Gecesi Rüyası uvertürü, Mendelssohn'un dehasını tüm dünyaya duyurmuş ve artık Avrupa'nın en parlak genç bestecilerinden biri olarak kabul edilmesini sağlamıştı. Şimdi 11 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisi'ni görkemli biçimde tamamlayan 5. ve son bölümü yine Alessandro Cedroni yönetimindeki

Felix Mendelssohn'un 11 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisini Alessandro Cedrone yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, bu haftada süremizin sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşmak üzere, programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve konserde emeği geçen tüm Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz, düzenlemesini Ulvi Cemal Erkin'in yaptığı Sille türküsüyle başlıyoruz.

Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği, düzenlemesini John Dowland'ın yaptığı Sevgilim adlı şarkıyla devam ediyoruz.

Çok sesli korodan sıradaki eserimiz Zoltán Kodály'ın Trotezi Kasigen. Trotezi Kasigen.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu ile beraberliğimiz Elnara Kerimova yönetiminde seslendirecekleri Brahms'ın Wah of Minds Herz Zin adlı şarkıyla devam ediyor.

0: Hayda! Zarra düş oldum.
1: TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Hafize Okan, iyi günler dileriz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün müziğin coğrafi sınırları nasıl aştığını ve Avrupa'nın en disiplinli kontrpuan tekniğiyle nasıl kucaklaştığını konuşacağız. Rotamız Güney Amerika, rehberimiz ise 20. yüzyıl Brezilya sanat müziğinin en önemli figürü olan Heitor Villa-Lobos. Heitor'un müziği kendi kendine akan bir şelale gibidir, ancak bu şelale Johann Sebastian Bach'ın sarsılmaz dehasından beslenir. Bugün Villa-Lobos'un 1930 ile 1945 yılları arasında bestelediği ve Brezilya folk müziği ile barok stili birleştiren 9 süitlik dev eseri Bahianas Brasileiras'ı mercek altına alacağız. Villa-Lobos'un hikayesi Rio de Janeiro'nun sokaklarında başladı. Babası kütüphaneci ve

amatör bir müzisyendi. Evdeki haftalık müzik toplantıları küçük Heitor'un ruhunu şekillendirdi. Henüz 6 yaşındayken cello ile tanışan bu çocuk, teyzesinin ona hediye ettiği Bach'ın Well-Tempered Klavye notalarıyla adeta büyülenmişti. Ailesiyle Brezilya'nın uçsuz bucaksız topraklarında seyahat ederken Heitor, yerli halkın ezgilerini, ritimlerini ve benzersiz Brezilya folk müziğini zihnine kazıdı. 18 yaşında annesinin tıp okuması yönündeki ısrarlarına rağmen evden kaçtı ve elinde cellosuyla Brezilya'yı eyalet eyalet gezdi. Şimdi Bahianas Brasileiras numara 2'yi Kenneth Shamer'ın yönetimindeki Nashville Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Bahianas Brasileiras numara 2, 4. bölüm Tocata ao Trenzinho do Caipira bölümünü Kenneth Shamran yönetimindeki Nashville Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Eserin son bölümü Tocata ao Trenzinho do Caipira, bir buharlı lokomotifin Brezilya kırlarındaki ilerleyişini nasıl da canlı tasvir ediyor, değil mi? Villa-Lobos 1930'larda Brezilya'ya döndüğünde kafasında müziğini dönüştürecek bir fikir vardı. Bach'ın kontrpuan ve armonik karmaşıklığını Brezilya'nın popüler ve yerel müziğiyle sentezlemek. Bahianas Brasileiras serisi de bu vizyonun ürünüdür. Serinin ilk eseri olan Bahianas Brasileiras numara 1, 8 cello için yazılmıştır ve cellist Pablo Casals'a ithaf edilmiştir. Eserin Embolada bölümü, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki gezgin müzisyenlerin ritmik ve hareketli şarkılarından izler taşırken, Conversa bölümü, Rio sokak müzisyenlerinin birbirlerine cevap yetiştirdiği doğaçlama sohbetleri andırır. Şimdi Bahianas Brasileiras numara 1'i Kenneth Shamran yönetimindeki Nashville Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Bahianas Brasileiras numara 1'i Kenneth Shamer'ın yönetimindeki Nashville Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bahianas Brasileiras eserlerinde her bölümün iki başlığı vardır. Biri Bahian, Prelüt, Füg, Tokata gibi, diğeri ise Brezilya müziği olan Embolada, Modinha veya Sertao şarkısı. Villa-Lobos için Bach tüm ırklar arasında bir arabulucuydu. Villa-Lobos'un müziğindeki evrensellik arayışı ve Bach'ı farklı kültürleri birleştiren bir köprü olarak görmesi, bestecinin sınır tanımayan karakterini ortaya koydu. Villa-Lobos eserlerinde sık sık Brezilya ormanlarını da tasvir etti. Örneğin numara 4'ün Canto do Sertao bölümünde Araponga kuşunun ısrarcı ötüşlerini duyabilirsiniz. Koros numara 10 gibi diğer büyük eserlerinde ise Amazon'un gizemli atmosferini, yerli Hint ayinlerini ve kuş cıvıltılarını orkestranın içine büyük bir virtüözlükle yerleştirmiştir. Şimdi Bahianas Brasileiras numara 5'i Kenneth Shamer'ın yönetimindeki Nashville Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle soprano Rosana Lamosa'dan dinleyeceğiz.

0: Bahianas Brasileiras numara 5'i Kenneth Shamer'ın yönetimindeki Nashville Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle soprano Rosanna Lamosa'dan dinledik. Villa-Lobos'un ilk dönem eserleri çok modern ve disonant bulunduğu için eleştirilse de, Batı klasik müziğiyle Brezilya yerel geleneğini birleştirme çabasından asla vazgeçmedi. Paris'te geçirdiği yıllar ve Arthur Rubinstein gibi isimlerle olan dostluğu, ününün dünyaya yayılmasına vesile oldu. Ancak Villa-Lobos sadece bir besteci değil, aynı zamanda ülkesinde müzik eğitimine önemli katkıları olan bir idealistti. Brezilya Müzik Akademisi'ni kurdu ve koro eğitimini tüm ülkeye yaymak için çok çaba sarf etti. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin, Brezilya'nın doğasından Bach'ın rasyonel zihnine uzanan bu yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Doğunun batı yüzü.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

ünlü şarkı dizisi Carmina Burana'ya kulak vereceğiz. Hatırlarsanız Carmina Burana konulu bir programımız daha olmuştu ve sizlere Orta Çağ yorumları ile bu şarkıları sunmuş, hatta Karl Orff'un eserlerinden de bahsetmiştik. Bu programda da farklı eserlerle Orta Çağ yorumları ile sizlerle birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi Carmina Burana Orta Çağ'ın en önemli ve en ilginç şiir koleksiyonlarından biridir. 11. ve 13. yüzyıllar arası yazılmış Latince, Orta Çağ Almancası ve eski Fransızca şiirlerden oluşan bir dizidir. Adı Almanya'nın Bavira bölgesindeki Benedikt Beuern Manastırı'nda bulunan el yazması Codex Buranus'tan gelir. Peki bu şiirler neyi anlatır? Aslında Carmina Burana manastırdan çıkmış olsa da konular yaşamın ta kendisinden esinlenmiştir. Aşk, doğa, talih ve hayatın zevkleri gibi temaları işler. Şimdi örneklerimizi dinlemeye başlayalım. 3 Latince şarkıyla başlıyoruz. Clauso Chronos, Presens Dies, Crucificat Omnes.

Orta Çağ'da Carmina Burana, gezgin ozanlar, öğrenciler ve rahipler tarafından yazılmıştır. Şiirlerde sık sık ironi, mizah ve toplumsal eleştiri görülür. Ayrıca aşk ve eğlenceye dair samimi anlatımlarda yer alır. Bu yönüyle Carmina Burana, Orta Çağ'ın kültürel zenginliğine ve insan doğasına dair evrensel temalarını yansıtır.

Değerli dinleyiciler, bu programda Orta Çağ'dan Carmina Burana seçkisinden parçalar dinliyoruz. Carmina Burana, Orta Çağ'da genellikle açık havada, hanlarda veya festivallerde topluluklar halinde söylenirdi. Şarkılar gezgin ozanlar ve öğrenciler tarafından çoğunlukla basit müzik aletleri eşliğinde, bazen de tamamen sözlü olarak icra edilirdi. Koro halinde söylenen bölümler dinleyicilerin de katılımıyla daha coşkulu bir atmosfer yaratırdı. Bu eserler dönemin sosyal ve kültürel yaşamını yansıtan samimi ve eğlenceli performanslarla halka ulaşırdı.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Orta Çağ'ın en önemli ve en ilginç şiir koleksiyonlarından birinden 11. ve 13. yüzyıllar arasında yazılmış Carmina Burana'dan şarkılar sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli imza sonrası yaptığı açıklamada attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir, meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır dedi. Teklif gün içinde meclis başkanlığına sunulacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebiliyor. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapabilecek. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Fidan toplantı öncesinde Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüştü. Hakan Fidan Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edilecek. Fidan ayrıca Cezayirli mevkidaşı Ahmet Attaf'la bir araya gelecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından 112 kişi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Merhaba sevgili müzik mozaik severler. TRT Radyo 3'te sizlerleyiz. Pop müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Özellikle de rock'tan world müziğe. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Bu hafta Müzik Mozaik programının en önemli ve vazgeçilmez müzik meleğini anmak istiyoruz. Radyo 3 severlerle John Lennon. Tam anlamıyla bir müzik meleği. Müzik Mozaik programımızın her zaman vazgeçilmezi olan bir müzisyen. Soluk alabildiğimiz tek gezegenimize sadece müzisyen olarak değil, yazar, oyuncu ve eylem adamı olarak da çok büyük bir eser bıraktı.

müzik. Mozaik. Bu hafta Müzik Mozaik programının en önemli ve vazgeçilmez müzik meleğini anmak istiyoruz. Radyo 3 severlerle. John Lennon. Dünyayı müzikleriyle düşündürmeyi tercih eden ve daha güzel bir dünya için uğraşan müzisyenlerin öncülerinden biri olan John Lennon, 8 Aralık 1980 yılında trajik bir şekilde öldürülmüştü. Beatles'la başladığı müzik yolculuğunu anlatmak için kelimeler yetersiz kalacak her zaman. Ruhu ve müziği bizimle olan John Lennon'a teşekkür edelim ve Müzik Mozaik'te sizleri onunla ve müziğiyle baş başa bırakalım. En iyi kendisi anlatır kendini ve uğraştığı dünyayı. Sizinle paylaşacağımız şarkıları Kasım 2004'te yayınlanan akustik albümden seçtik. Albümün iç arka kapağında şöyle yazmış: A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Tek başınıza düşlediğiniz bir düş sadece bir düştür. Hep beraber düşlediğiniz bir düş ise gerçektir. Şimdi sadece şarkıların isimlerini anons etmek üzere sizi John Lennon ve sevgi dolu gerçek düşleriyle baş başa bırakıyoruz. Watching the Wheels, John Lennon.

Radyo 3'te Müzik Mozaik, Müzik Mozaik'te en önemli ve vazgeçilmez müzik meleğine anıyoruz. John Lennon. Dünyayı müzikleriyle düşündürmeyi tercih eden ve daha güzel bir dünya için uğraşan müzisyenlerin öncülerinden biri olan John Lennon, 8 Aralık 1980 yılında trajik bir şekilde öldürülmüştü. Look at me.

Müzik mozaik sahnesinde gitarıyla John Lennon var. Yanında hayatını değiştiren eşi Yoko Ono vokallerde eşlik ediyor. The Luck of Irish. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: We came here not only to help John and to spotlight what's going on, but also to show and to say to all of you that apathy isn't it, and that we can do something. Okay, so flower power didn't work, so what? We start again.
1: Radyo 3'te Müzik Mozaik. Müzik Mozaik'te dünyayı müzikleriyle düşündürmeyi tercih eden ve daha güzel bir dünya için uğraşan müzisyenlerin öncülerinden biri olan John Lennon'u anıyoruz. Eşi için yazdığı şarkıda sıra. Dear Yoko.

John Lennon daha güzel bir dünyayı kendine çok dert etti ve düşlemekten vazgeçemedi. En bilinen ve en sevilen bestesini bu kez gitarıyla yorumluyor radyo severler için. Imagine.

Imagine'den 10 yıl sonra yaşamına son verilmişti John Lennon'ın. Ama cinayetlerin daha güzel bir dünya düşlerini öldüremeyeceği kanıtlandı artık.

8 Aralık 1980'de kaybettiğimiz John Lennon için Müzik Mozaik'te hazırladığımız özel programda son kez sahnede müzisyen. God, John Lennon.

God, John Lennon'dan bugün için dinlediğimiz son yorumdu. Dinlediklerimizi ve daha fazlasını John Lennon'ın Kasım 2004'te yayınlanan akustik başlıklı albümde bulabilirsiniz. Radyo 3'te Müzik Mozaik, Müzik Mozaik'in son dakikalarında U2, John Lennon'ın bıraktığı yerden devam ediyor. John Lennon için besteledikleri şarkının adı God Part 2.

God Part 2, U2'nun John Lennon'un anısına 1988 yılında kaydettiği şarkıydı. Çağımızı ve dünyayı güzelleştirmek için elinden geleni yapan modern rock gruplarından biri olan U2, John Lennon'un bıraktığı yerden devam ediyor. Tüm zamanların en sevilen şarkısıyla müzik mozaik sona eriyor. One, U2.

dünyayı müzikleriyle düşündürmeyi tercih eden ve daha güzel bir dünya için uğraşan müzisyenlerin öncülerinden biri olan John Lennon'u andık. 8 Aralık 1980'de kaybettiğimiz müzisyen vazgeçilmeyecek sevgi dolu gerçek düşünceleriyle Radyo 3'teydi. Ayrıca U2'da iki parçayla John Lennon'a saygılarını gönderdi.

dünyanın tüm canlılarının barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünyaya ulaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her ne

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Büyük Senfoniler'de yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili şefimiz Cemican Deli Orman ve ben Vefa Çiftçioğlu. Sizlerleyiz. Hoş geldin Cem.
1: Herkese merhabalar tekrar.
0: Evet efendim. Büyük Senfoniler içerisinde gezerken neler kaldı diye bakıyoruz. Bazen de hiç dokunmadığımız besteciler var diyoruz. Onlardan biri Mendelssohn.
1: Hiç yapmadık değil mi Mendelssohn?
0: Yapmadık,
1: gerçekten
0: evet, yapmadık.
1: Önemli.
0: Mendelssohn aslında hani 5 senfoni de 5 ayrı bir güzel, 3 ayrı bir güzel, 4 zaten çok ünlü, ikisi yani olağanüstü güzellikte,
1: evet,
0: senfoniler. Ama şimdi bekliyorsunuz değil mi 4 yapacağız diye? Hayır, 4'ü yapmıyoruz bugün. Bugün 3. senfoni, İskoç senfonisini gündeme getirdik.
1: Ama son senfonisi, yani 3 olduğuna bakmayın, en son bitirdiği, tamamladığı masterpiece diyebiliriz senfonilerin içinde.
0: Evet.

0: böyle bir İskoçya gezisindeki etkileşimler var.
1: Evet.
0: Büyük etkileşimler. Orada işte Hebritler filan da çıkıyor. Hikayeler dinliyor. Kaleleri dolaşıyor. İskoçya'da hüzünlü hikayeler var. Ve o güzel diliyle, güzel nota diliyle ele aldığı eserlerden biri Mendelssohn'un. Şimdi ben sevgili şefimize senfonileri sorarken niye Mendelssohn gözlerden uzaktır diye soracağım. Neden senfoniler içerisinde dördün dışındakiler zaman zaman ele
1: Evet.
0: alınır diye soracağım. Ve neden Mendelssohn'u seçtin onu soracağım. Evet, söz senin sevgili
1: Evet,
0: dostum.
1: hemen cevap vererek başlayayım. Mendelssohn'un bence önemli bir özelliği şu. Mendelssohn karakterini veren eserlerine bir ayağının klasizmde olması, bir ayağının romantizmde olması. Daha doğrusu şöyle, tüm varlığıyla bu iki akımın tam arasında durması. Kimliksiz bir besteci demek istemiyorum tabii ki kuşkusuz. Neden bu kadar geç yaptık Mendelssohn'u, biz öz eleştiri yapalım. Sanırım sorunun cevabı burada yatıyor. Bir klasik dönemin rengini taşıyan bir besteci diyemiyoruz. Bir romantik lirizm var eserlerinde. Tam bir romantik diyemiyoruz. Dolayısıyla bu iki büyük dağ arasında duran, bu iki büyük dağı çok güzel harmanlamış, içinde eritmiş bir besteci Mendelssohn. Daha çok klasik bir besteci olarak görüyorum ben Mendelssohn'u. Mükemmel tabii ki yapıtları var. Çok üretken bir besteci Mendelssohn. Mozart'tan bir farkı yok aslında Mendelssohn'un. Düşünsene, yani o da işte 38 yaşında ölüyor, değil mi?
0: Evet, o da.
1: Onlarca yapıt, hepsi mükemmellik derecesinde ve bir obsesif bir besteci olduğunu söylemem lazım Mendelssohn'un. Hani eserlerindeki bu mükemmelliyetçilik, o kadar formun güzelliği, doğruluğu, yerinde olması her şeyin ve eserlerin yayınlatmamasından anlıyoruz biraz da bunu. Sürekli değiştirmesinden, sürekli daha iyi olabileceğini düşünmesinden. Biraz obsesif bir besteci. Diğer bestecilere baktığımız zaman bu da belki önemli bir detay. Sorunun diğer cevaplarından bir tanesi olabilir. Yani Mendelssohn'un trajik bir hayatı yok 38 yaşında ölmesinden başka. Yani bir dramanın ve trajedinin içinde yaşamış bir besteci değil. Yani iyi şartlarda yaşamış bir besteci. Dolayısıyla biraz böyle bir ara dönem bestecisi gibi ben açıkçası görüyorum eserlerine. Ama dediğim gibi mükemmel yapıtlar. Sadece senfonileri değil, oda müziği eserleri, onlarca oda
0: Elbet.
1: müziği eseri, koro eserleri,
0: Sahne müzikleri.
1: oratoryoları, sahne müzikleri, konçertoları kuşkusuz. Dolayısıyla çok önemli bir besteci. Bir yandan diğer bir önemi tabii ki bunu bu programda üzerine temas etmezsek olmaz. Wagner, Berlioz ve Liszt karşısında
0: Evet.
1: konumlandırmamız lazım Mendelssohn'u. Evet, programa biraz geç aldık. Neden geç aldık? Belki biraz bu sebeplerden, ama neden programda bence ilk vurgulanması gereken şey, artık ben dinleyicilerimizin senfoni kavramı üzerinde Wagner ve Liszt anlayışını çok iyi bildiklerini düşünüyorum, düzenli takip edenler programı. Bu dönemin Alman müziği için de çok önemli bir anlayış. Mendelssohn tam bunun karşısında duruyor, aynı Brahms'ın olduğu gibi. Böyle bir besteci. Peki bu senfoniyi niye seçtik? En güzel senfonim diyor notlarında bu senfoniye. Gerçekten de öyle. Yani klasik yapının içine baktığımızda romantiğe çok kayan bir hali var. Uzun bir senfoni, dönemin klasik senfonilerine baktığımız zaman uzun anlatısı olan bir senfoni. Tek nefesli bir senfoni, bunu da söylemeliyiz. Bölüm araları yok. Bütün bölümler birbirine bağlanan bir senfoni. Tek bir nefes halinde çalınabilecek bir senfoni. O açıdan önemli. Çok uzun süre sürmüş yazması bu senfoni ya. Çok önemli bir
0: Psikolojik
1: detay.
0: olarak da acemi çok
1: Evet.
0: etkilendiği bir gezi olmuş, İskoçya gezisi.
1: Evet. Evet.
0: Mendelssohn'un kalemi ve kağıdı her zaman yanında gezermiş.
1: Evet.
0: Yani bir temayı yakaladığı zaman o anda yazmak için arkadaşlarıyla gezerken Hebritler'de adaların
1: Fingal
0: kenarına
1: mesela.
0: doğru
1: Evet.
0: yürümüş kıyıya
1: Evet.
0: beni biraz yalnız bırakın demiş ve o ünlü uvertürün ilk ana temasını kalemi kağıdı çıkarmış, denize bakarken yazmış. Üçüncü senfoni için de Edinburgh gezisinde Holyrood Sarayı ve şapelini geziyor. Annesine, ailesine şöyle bir şey yazıyor. Yanındaki şapelin çatısı uçmuş ve otlarla, sarmaşıklarla kaplanmış. O yıkık sunağın önünde Meryem İskoçya kraliçesi olarak taç giymişti. Oradaki her şey harap olmuş, çürümüş ve açık gökyüzü

0: ne dönük. Sanırım bugün orada İskoç Senfonisi'nin başlangıcını buldum.
1: Aynı mektup benim de önümde açık şu anda.
0: Yani böyle bir duygu içerisinde çok etkilenerek gezmiş. Kraliçenin hazin sonunu düşünerek ve o duygularla kendini eşleştirerek bu eserler ortaya çıkmış. Biz Hebritlerle İskoç dedik, kim bilir diğer senfonilerinde nelerle örtüştü. Besteciyi araştırsak ortaya çıkar ama bugün 3 olduğu için 3'ü araştırırken karşımıza çıkan bunlar.
1: Evet, bu mektubu yazdığında neymiş? 30 Temmuz 1829. Çok ilginç bir şey, senfoniyi tamamlaması tam 13 sene sürmüş. İskoç senfonisi derken dinleyicimizi yanıltmayalım. Daha doğrusu şöyle yönlendirelim. Burada da bir İskoç motifi aramasın kimse. Evet. Bu bir program müziği değil. Mendelssohn da öyle bir besteci değil. O da yine salt müzik, soyut müzik yazan bir besteci. Peki yani biraz bestecinin şifrelerini çözelim istiyorum. Buradaki 13 sene bence çok önemli.
0: Hem de nasıl?
1: Yani şöyle bir manzaraya bakıp, bir doğa olayına bakıp, bir doğa anını tecrübe edip bir esere başlamak kuşkusuz mümkün. Fakat daha sonra devam etmemek neden? Biraz Mendelssohn'un demiştim ya başta, mükemmeliyetçi olmasını burada bulmak gerekiyor. Çarçabuk bir esere başlayıp bir eseri sesler bütününe dönüştürüp daha sonra ondan uzaklaşmış olmak ve tekrardan o anın ve o fikrin ona yakınlaşmasını beklemek.
0: O dönemi ait de bir şey yok yani,
1: yok,
0: neden ara verdiğine dair bir bilgi de yok, bilemiyoruz neden.
1: Yoğun bir müzisyen olduğunu biliyoruz, çok yoğun bir orkestra şefi olduğunu biliyoruz Mendelssohn'un. Dolayısıyla biraz o da mutlaka
0: etki etmiş olabilir.
1: Etkidir.
0: Ama soğumuyor mu insan 13 yıl başladı o duygularla, 13 yıl sonraki duygular?
1: Bak ne demiş sonra, 1831'de bir mektup daha var bende, belki sende de vardır bilmiyorum. Şöyle, 1829'da ilk mektubu yazmış dedik. Evet, 2 sene sonra Roma'dayken de şöyle bir şey yazmış. Yine senfoni üzerine çalışırken İskoç senfonisini henüz kavrayabilmiş değilim diyor. İki hafta sonra da yeniden bir mektup yazıyor ve diyor ki senfoni ona yaklaşmaya çalıştığım anda benden kaçıyor. Böyle bir şey ve ilginç, yani gördüğünüz gibi bu tip eserler böyle bir bütünsellik içinde tamamlanabilmesi için gerçekten süre istiyor. Bazen bir sancı istiyor, bazen dinlenmek istiyor, bazen kaybolmak istiyor, bazen kendiliğinden o müzik fikri besteciye yaklaşıyor. Ama bu senfoni için 13 sene beklemiş olması biraz da bestecinin
0: yani,
1: kişiliğini bize
0: hani
1: anlatıyor.
0: Örnek belki çok abes olacak ama hani yemek pişirirken birdenbire ara verip 3 gün sonra tekrar aynı yemeğe devam etmeye benziyor. Bende öyle bir konsantrasyon anlayışı var. Başladı mı besteci bitirmesi lazım duygu bütünlüğüyle falan, ama kim bilir hangi psikolojik etkenler ya da fiziki etkenler neden olmuştur. Başlayalım mı dinlemeye?
1: Peki, başlamadan yine şöyle yapalım. Seviyorum ben bu bir takım şeyler, imgeler yaratmayı. Ne dedik? Besteci bir şeye bakıyor değil mi? Bir manastır ruinine bakıyor, harabesine. İşte çatısız bir manastır vesaire. Bunu çok basit bir şekilde bu manastırı görebilirler. Eğer yazarlarsa yine internetten Holyrood, yani Hollywood gibi değil, Holy ve W yerine Y gelecek. Holyrood Ruins yazarlarsa onun farklı resimleri
0: var. Esin kaynağı ortaya çıkar.
1: Esin kaynağını en azından görmüş olur. Bunu neden söylüyorum? Görmek için. Çünkü ilk bölüm, dinleyeceğimiz ilk bölüm ilginç bir şekilde tam yavaş bir bölümden oluşuyor. Yani o harabelerin, o taşların içinden çıkacak o ruhu, ancak bu bir klasik senfoni gibi değil, allegrosu olan bir senfoni değil.
0: Hüzünlü, ve gibi. Biraz böyle nostaljik, hüzünlü, eskiye duyulan, o anı düşünen bir besteci izlenimi olacağız birinci bölümde aslında.
1: Evet, melankolik değil ama daha çok beklentili bir birinci bölüm dediğin gibi. Haydi başlayalım bakalım.
0: Claudio Abbado, Londra Senfoni Orkestrası.
1: Harika, harika.
0: Dinliyoruz.

0: Evet, bir senfoni, üçüncü senfoni Mendelssohn ve birinci bölüm biraz acı var yani, bir
1: Var.
0: sızı var.
1: Melankoli yok sadece.
0: Evet,
1: Evet.
0: sızı var ama.
1: Evet.
0: Evet efendim, gelelim ikinci bölüme senfoninin. İkinci bölüm yine kendisinin baştan beri sözünü ettiği İskoçya gezisi içerisindeki etkileşim konusu gündeme alındığında yine dostları ve arkadaşlarıyla diyor ki, yani bu etkileşimim var ama diyor, eserin başından sonuna kadar böyle bir düşünce içerisinde de olmayın diyor. Yani
1: Evet,
0: tamamen
1: tam.
0: bunun üstüne koymayın diyor senfoniyi. Ve burada belki senfoni ilk defa ikinci bölümde bir İskoç halk ezgisinden de küçük alıntılar
1: Gibi.
0: yaptığı söylenir.
1: Evet, bu yani İskoç dansı mı, var mı içinde yok mu sorusu aslında senin de dediğin gibi Mendelssohn karşı çıktığı bir yoğunlaşma, dinleyici tarafından üzerine yoğunlaşılmamasını istediği bir fikir bu. Bana bu bölüm bir yaz gecesi rüyasını hatırlatıyor açıkçası. Sanki onu dinliyormuşum gibi. Onun böyle hafifliği, parlaklığı. Çok güzel bir bölümdür. İlginç olan detay benim için şu. Scherzo yazmamış bu bölüme. Scherzo başlığını koymamış. Aslında Scherzo formunda. Fakat bunu yazmayı tercih etmemiş. İlginç bu
0: Vivace
1: bölüm.
0: non tollit
1: Evet,
0: polit.
1: vivace demiş. Scherzo değil demiş. Yani Scherzo yazmamış daha doğrusu.

0: şikayetçiliğinin yerini dolduruyor aslında senfonin içinde. İlginç. Bence herkes dinleyip kendi kararını kendisi versin. Ama benim için dediğim gibi bir yaz gecesi rüyasının içinden böyle hafif bölüm gibi. Bir dans dinleyeceğiz tabii ki. Yine bir dans dinleyeceğiz. Ama İskoç dansı mı açıkçası
1: Bilemiyorum.
0: diyemiyorum.
1: Bu sene var mı CSO'da Mendelssohn?
0: Bu sene çalışıyoruz. Bir yaz gecesi rüyasını da düşündük. Bakalım yakın zamanda bitecek programlama. Mutlaka bir Mendelssohn olacak tabii ki. Mendelssohn'suz
1: Mutlaka.
0: sezon olmaz.
1: Evet, o zaman ikinci bölümü dinleyelim sevgili dinleyenlerimiz.

0: Evet, ikinci bölüm. Birinci bölümün o upuzun süresinden sonra kısa bir ikinci
1: Kısacık,
0: bölüm
1: evet.
0: dinledik ve sıra Adagio'ya geldi. Evet, Adagio için neler söyleyeceksin?
1: Adagio şöyle, bu programda hep değil mi, bir senfoni anlatırken çoğunlukla konuştuğumuz konular doğa oluyor. Doğadan ilham alan besteciler, dönemler...

0: dönemin sosyopolitik koşullarını anlatan da senfonileri de konuştuk. Ama istisnasız birçok senfonide program müzik olmayan senfonilerde diyelim, hep insanı anlatan bir bölüm oluyor. Değil mi? Bir adagio. Bu da öyle. Bu her ne kadar bir İskoç senfonisi gibi de olsa, bir manzaradan yola çıktık. Bir İskoç dansına belki atıf yaptık. Ama insanı anlatmak gerekiyor. Bestecinin insanı anlatışı. O yüzden bence senfoninin kalbi burası. Bu adagio. Uzun şarkılar, uzun cümleler, müzik cümleleri. Bakalım Mendelssohn insanı nasıl anlatıyor diye düşünüyorum.
1: Maria Stuart'ın da ölümünden etkilendi ya.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da ona yönelik bir cenaze marşı olarak da
0: Öyle mi? Aa, bunu
1: anımsatılıyor. Evet,
0: bilmiyordum.
1: yani
0: Peki.
1: bir cenaze alayı, Stuart'ın ölümünü hatırlatan bir cenaze alayı duygusu da bir tasvir ya da bir hatırlatma gibi eserin içerisinde. Dinleyelim
0: Dinleyelim bakalım.
1: üçüncü bölümü.
0: Peki.

0: Evet, Mendelssohn, Bartholdy, Felix Mendelssohn ya da
1: Felix Mendelssohn,
0: Mendelssohn Bartholdy. Tabii bestecinin aslında çok anekdotları var. Bach'ın eserlerini bulması
1: çok
0: çıkardı.
1: önemli.
0: Evet.
1: Çok çok önemli, evet.
0: Onları anlatamadık ama
1: Matthäus Passion'u yönetmesi ve bize Bach'ı hediye etmesi müzik tarihine verilmiş
0: çok
1: en büyük
0: önemli.
1: hediyelerden biridir
0: Çok
1: herhalde.
0: önemli.
1: Evet.
0: İlginç de bir yaşantısı var. Birkaç sefer Ankara Radyosu'nda onun yaşantısını anlatan bir radyo tiyatrosu olmuştu ve Mendelssohn'u orada dinlemiştim. İnanılmaz
1: Ne
0: güzeldi.
1: güzelmiş peki.
0: Bir de bir film vardı, onu da hatırlamıyorum. Yani bu kısa yaşantısı içerisinde filmlere konu olabilecek bir yaşamı vardı. Detaylı incelemek lazım aslında. Ve 3. senfoni son bölüm, son bölüm Allegro vivacissimo. Son bölümde de yine aynı form devam. Son bölüm diyoruz ama hepsi birbirine bağlı aslında.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Daha doğrusu şöyle, Allegro vivacissimo değil biliyorsun. İlk taslaklarında çok daha güzel bir şey yazmış vivacissimo yerine. Demiş ki Allegro guerriero. Savaş allegrosu.
0: Evet.
1: Sonra kaldırmış bunu.
0: Ama konusunda da o diyor. Zafer ve neşe müziği. Kornoları
1: Evet.
0: sundu. Ana
1: Savaş ve
0: tema o
1: zafer.
0: diyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çok hoşuma gidiyor benim guerriero. Savaş allegrosu. Yani bir kılıç kalkan, kılıç sesiyle başlayıp duello'da olan askerlerin ritmi, kalp ritmi. Nefis film sahnesi gibi bu da. Dediğim gibi program müzik olmamasına rağmen. Sonradan değiştirmiş. Çok şeyi değiştirmiş tabii sonradan. Bunu da değiştirmiş. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Peki Allegro vivacissimo olarak dinleyelim bakalım.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün Büyük Senfonilerde Mendelssohn'un 3. senfonisini, İskoç başlıklı 3. senfonisini sizlere sunduk ve sevgili Cem Can'la birlikte analiz mi ettik desek, yoksa bilgilerini mi sunduk müzikle, evet, birlikte?
1: Beraber dinledik diyelim.
0: Öyle diyelim.
1: Evet.
0: Evet. Mendelssohn bunda kalmayacak tabii. 4. senfoni var, 5 var. Mutlaka sıra gelecektir. 2. senfoni var, korolu bir senfonisi var. Onu
1: evet,
0: Cem Can'dan dinlemek lazım. Yani neler
1: mutlaka sonucu koyacağız programa, daha Mendelssohn konuşacağız kesinlikle.
0: Evet efendim, tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Rimski-Korsakov ve Şehrazat. Uzun bir süre kulaklarınızdan gitmeyecek olan bu kompozisyon, tematik yapısıyla öncelikle hayal gücü, anlatının dönüştürücü gücü ve insan ruhunun müzik aracılığıyla görünür hale gelmesidir. Binbir gece masallarıdır anlatılan. Şehrazat her gece anlattığı hikayelerle Sultan Şehriyar'ın öfkesini yatıştırırken kendi yaşamını da garanti altına alır. Bu anlatım bizleri öykü anlatımının bilgi aktarmanın ötesinde insanı değiştiren ve iyileştiren bir güç olduğu gerçeğine ulaştırır. Korsakov olayları birebir betimlemez. Dinleyicinin hayal gücüne bırakır ve bu da herkesin kendi kompozisyonunu yaratmasına neden olur. 19. yüzyıl Avrupa'sı için doğu, gizem, macera ve hayal dünyasının simgesidir. Besteci de bundan etkilenir ve tarihsel gerçekliği birebir yansıtmak yerine doğuyu şiirsel ve

düşsel bir ilham kaynağı olarak işler. Müzik, belirli bir masalı anlatmaktan çok dinleyiciyi masalsı bir dünyanın içine davet eder. Rimski-Korsakov'un 1888 yılında partitura aktardığı Şehrazat Opus 35 Senfonik Suite, geç romantik dönemde bir dönüm noktasıdır ve Rus ulusal müziğinin gelişimine katkı sağlar. Rus halk müziğinin renk ve armonisini Avrupa müzik yapısıyla harmanlamak, besteciye Rus müzik ekolünde önemli bir kilometre taşı sıfatı kazandırır. Teknik açıdan incelediğimizde orkestrasyon açısından başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Korsakov ne yapmıştır? Öncelikle farklı çalgıların tınılarını ustalıkla kullanır. Söz gelimi duyacağınız solo keman Şehrazat'ı anlatırken bakırlar Sultan Şehriyar'ın otoritesini ortaya koyar. Konservatuvar kompozisyon bölümlerindeki orkestrasyon dersi için biçilmiş kaftandır. Program müziğinin başarılı örneklerinden biri olan eser, kısaca orkestrasyon ustalığı, tematik bütünlüğü ve program müziği anlayışıyla geç romantik dönemin en önemli senfonik eserlerinden biridir. Dört bölümlü senfonik suite olarak yazılan yapıt, Deniz ve Simbad'ın Gemisi, Kalender Prens'in Hikayesi, Genç Prens ve Genç Prenses ve Bağdat'ta Festival, Deniz, Gemi Kazası konuları işler. Bölümler bağımsız karakter taşısa da ortak temalar sayesinde bütünlük oluşur. Orkestrasyonda solo kemanın anlatıcı rolü üstlenmesi, özellikle de arpla masalsı atmosfer oluşturması şarka bizi odaklar. Ritmik yapı sürekli tempo değişimleriyle programlı müziğe destek verir ve sürükler. Bunların içinde senkoplu, dans karakterli bölümlerin yanı sıra serbest rubato hissi veren ezgisel yazım ve dalga hareketini andıran ritmik kalıplar masalsı anlatımı zihnimize taşır. Şehrazat, program müziğiyle mutlak müzik arasında denge kuran bir anlayış sergiler dedikten sonra sizleri müziğin içine alma zamanının da geldiğini görüyoruz. Evet, Rimski-Korsakov ve Şehrazat, Berlin Filarmoni'yi Herbert von Karajan yönetiyor.

Rimski-Korsakov'un Opus 35 Şehrazat Senfonik Süitini dinlediniz. Berlin Filarmoni'yi Herbert von Karajan yönetti. Rimski-Korsakov'un piyano için Opus 11 4 parça başlıklı yapıtı 4 bağımsız piyano çalışmasından oluşur. Her bölüm farklı bir karakter ve duygu dünyasını yansıtırken romantik dönemin anlatım anlayışını bizlere ulaştırır. Ortak bir estetikte birleşen bu çalışmalar zengin armoni ve akıcı bir piyano yazımıyla desteklenir. Rus geleneğini duyumsatan yapı, Batı Avrupa romantizminin biçimsel özelliklerini de taşır ve dinleyiciye güçlü bir ifade sunar. Sevgili dinleyiciler, bu dört piyano parçasının teknik özelliklerinden de bahsedecek olursak, legato çalma, dengeli seslendirme, dinamik kontrol ve pedal kullanımında özen ön plana çıkar. Melodi belirgin biçimde sağ elde öne çıkarken sol eldeki eşliğin destekleyicisi bir rol üstlenmesi gerekir. Rubato ve cümle yapılarındaki doğal akış eserin romantik karakterini ortaya koyar. Piyanistler için hem teknik hem de müzikal gelişimi destekleyen nitelikler barındırır. Seslendirenler Margaret Fingerhart ve Mikhail Kandinsky.

0: ve Mikhail Kandinsky yorumladı. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz bendeniz Nunan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.
1: Yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün sizlere barok dönem İtalyan bestecilerinden Giuseppe Antonio Bresonelli'nin eserlerinden örnekler sunmak istiyoruz. Bologna'da 1690 yılında doğduğu tahmin edilen bestecinin müzik eğitimi ve çocukluğu hakkında ne yazık ki elimizde fazla bilgi bulunmuyor. Kendisiyle ilgili ilk kayda değer belge 1715 yılında Münih Dükalı Orkestrası'na keman sanatçısı olarak alınmasıyla ilgili dokümanlarda elimize geçiyor. Bresonelli, keman çalmadaki ustalığının yanı sıra Galichon adıyla da bilinen mandolin, lauta arası bir çalgı için yazdığı birbirinden güzel eserleriyle de bugün tanınmakta.

Giuseppe Antonio Bresonelli'nin Galeçon için partitasını lavta sanatçısı David Rebuff'a seslendiriyordu. Besteci Münih'ten sonra 1716 yılında yaşamının sonuna kadar kalacağı Stuttgart'ta karşımıza çıkar. Württemberg Düklüğü Sarayı'nda oda müziği direktörü ve besteci olarak çalışmaya başlar. Opus 1 başlığı altında bestelediği senfonileri İtalyan etkisi altında ancak Alman orkestra müziğine de ilham kaynağı olacak son derece değerli eserlerdir.

Giuseppe Antonio Bressanelli'nin Opus 1 5 numaralı fa majör senfonisini La Cetra Barok topluluğu seslendiriyordu. Şimdi sizlere bestecinin bu kez keman, obua, yaylı çalgılar ve sürekli bas için bir konçertosunu sunalım.

Giuseppe Antonio Bresonelli'nin keman, oboe, yağlı çalgılar ve sürekli bas için sol minör konçertosunu La Cetra Barok topluluğu seslendiriyordu. Bestecimiz Stuttgart'ta bazı saray ayak oyunlarıyla mücadele etmek zorunda kalır ama bu arada ilginç bir operada besteler. Eserin kayıtlarına baktığımızda bestecinin elinin altında dönemine göre oldukça kalabalık bir orkestra olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu operadan bir aryayı sunalım sizlere. Son Constante, E non crudel. Ben değişmezim ve acımasız değilim.

Giuseppe Antonio Bressanelli'nin La Tisbe operasından bir arya dinledik. Eseri soprano Nina Bernsteiner, Jörg Halübeck yönetimindeki Stuttgart Barok Topluluğu Il Gusto Barocco'nun eşliğinde seslendiriyordu. Mali sıkıntılara düşen Dük, 1737 yılında saray giderlerini kısmak için orkestra çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Bu dönemde Bressanelli daha çok beste çalışmalarına ağırlık verdi. Şimdi sizlere bestecinin 4 numaralı Mi minör keman konçertosunu sunalım. Bu eserde Vivaldi ve Venedik okulu etkileri bestecinin bir dönem Venedik'te eğitim aldığına da işaret ediyor.

Giuseppe Antonio Bressanelli'nin keman, yaylı çalgılar ve sürekli bas için 4 numaralı mi minör konçertosunu La Cetra Barok topluluğu seslendiriyordu. Sarayın maliye durumu 1744 yılında, yani 7 yıl aradan sonra tekrar düzelince orkestra çalışmalarına başladı ve Bressanelli üstün başarıları nedeniyle sıkça karşılaşılmayan Oberkapellmeister unvanı ile ödüllendirilerek görevine geri getirildi. Besteci 1755 yılında emekli maaşı bağlanarak daha az yorucu bir pozisyona getirildi ve bundan 3

sene sonra 1758 yılında Stuttgart'ta hayata gözlerini yumdu. Programımızın sonlarına yaklaşırken sizlere bestecinin bir orkestra süitini sunmak istiyoruz. İki oboa, yaylı çalgılar ve sürekli bas için tasarlanmış olan eserde Alman barok müziğinin başta Telemann olmak üzere etkilerini yoğun şekilde hissediyoruz. Eseri yine La Cetra Barok Topluluğu yorumluyor.

0: Giuseppe Antonio Bressanelli'nin İki Oboa, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Orkestra Suite'ini La Cetra Barok Topluluğu yorumluyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Popüler tür ve tarzların klasik müzikle buluşma noktası Geçit başlıyor.
1: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
2: Ben de Temel Adanalı.
1: Sizleri Ankara Radyosu stüdyomuzdan selamlıyor ve birlikte güzel bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda John Ronald Reuel Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarından esinlenen müzikler paylaşmıştık sizlerle. Bir fantastik kurgu şaheseri olan Yüzüklerin Efendisi ve yazarı Tolkien, günümüzdeki dizi ve filmlerde karşımıza çıkan fantastik olguların çoğunun ilham kaynağı. Game of Thrones yani Taht Oyunları dizisi de Tolkien ve Yüzüklerin Efendisi serisinden ilhamla kurgulanmış. Bugün fantastik kurgunun gelmiş geçmiş en kült dizilerinden Game of Thrones'dan söz edeceğiz. Bu kült olma durumu herhalde sadece benim hüsnü kuruntum değil. Sen ne dersin?
2: Kesinlikle katılırım. Benim için de kült. Çünkü hem sıkı bir takipçi hem de her sezonu bekleyen bir fanatiği

0: olmuştum dizinin. Evet, televizyon tarihinin belki de en çok izlenen dizilerinden bir tanesi Game of Thrones. George R. R. Martin'in Buz ve Ateş'in Şarkısı, A Song of Ice and Fire adlı kitabından bu seriye uyarlanmış. 2011 yılında başlayan dizi izleyici tarafından büyük ilgi görüyor ve 2019 yılında 8. sezonun ardından ekranlara veda ediyor. Ama hala da konuşulmaya devam ediyor.
1: Ya şöyle de bir şey var mesela. Ben 8. sezonu izlemedim. Hı hı. Özellikle izlemedim. İzleyemedim. Çünkü bir şeyler oldu ve her şey birdenbire bitti. Her şey çok havada kaldı ve hiç beklediğim bir son değildi. Sanıyorum yapımcılarda da aynı.
0: Evet, bu çok tartışıldı. Çok haklısın. Evet, Game of Thrones'un yaratıcısı olan David Benioff ve D.B. Weiss kitabın yazarını bu projeye ikna etmek için bayağı bir uğraşıyorlar. Fakat George R.R. Martin daha önce gelen film tekliflerini geri çevirmiş. Çünkü bu kadar kapsamlı bir kitap serisinin bir filmle ya da bir seriyle anlatılamayacağını ve ziyan olacağını düşünmüş.
1: Çok da haklı. Yüzüklerin evet. Efendisi'nde böyle bir sıkıntı olduğundan zaten söz etmiştik. Benim için büyük bir yıkım
0: bütün
1: olmuştu.
0: Büyük eserlerde aynı tartışma olmuştur ve olacaktır. David Benioff ve D.B. Weiss uzun soluklu bir dizi teklifiyle gidince bu kez de şöyle bir şey oluyor. Martin ikna olmuş ama önce yapımcıları kitabın karakteriyle ilgili oldukça kapsamlı bir sınavdan geçirmiş.
1: Vay vay vay. Evet, 8 sezonluk dizinin müziklerini Ramin Djawadi yapmış. Bu çok yetenekli ve popüler besteciyi tanımadan önce müziklerine biraz kulak verelim. Sonra da Game of Thrones dizisi müzikleri üstünden Djawadi'yi konuşalım.

0: Ramin Djawadi imzalı Game of Thrones dizi müzikleri dinliyoruz bugün. Ramin Djawadi, İranlı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu, Batı Almanya'da dünyaya gelmiş. Sonrasında Berklee Müzik Koleji'ni üstün dereceyle bitirmiş ve bu sırada Hans Zimmer'in dikkatini çekmiş. Hans Zimmer'in yapım şirketinde çalışmaya başlamış. Ramin Djawadi, son yıllarda birçok ünlü dizi film müziklerinden tanıyoruz zaten. Bunlar ne? İşte Büyük Kaçış ismiyle bildiğimiz Prison Break, onun jenerik müziğini yapmış. Flash Forward dizisinin müzikleriyle Emmy ödüllerine aday gösterilmiş. Person of Interest'in müziklerini, yine Iron Man, Clash of the Titans, Westworld, Open Season gibi yapımların müzikleri onun imzasıyla yayınlanmış. Game of Thrones dizisi müzikleriyle de yine Emmy'ye aday gösterilmiş, ama zaten Game of Thrones herhalde Emmy'ye en çok aday gösterilen.
1: Şimdi bahsedeceğiz.
0: Evet. Ya olağanüstü bir dizi çünkü, bolcana Emmy'si var.
1: Evet, işte bu bahsetmiş olduğun olağanüstü dizi İngiltere, Kanada, İzlanda, Malta, Fas, İspanya gibi çok farklı ülkelerde ve mekanlarda çekildi. Çünkü dizide zaten mekanlar çok ön planda. Ve tabii bundan dolayı da oldukça yüksek bir izleyici sayısına ulaştı. Eleştirmenler de diziyi aslında oyunculuk, karakter yapısı, hikayesi, etkisi konusunda oldukça övmelerine rağmen zaman zaman fazla aşırı şiddet sahnelerinde eleştirdiler. Bir de işte az önce senle konuştuğumuz

0: konuşmuştuk arada biz. Bu final sezonuyla ilgili kısaltmalar da bu eleştirilerden bir tanesi. Dizinin final sezonundaki kısaltmalar. Fakat bu dizi 2015, 2016, 2018, 2019'da en iyi drama dizi de Emmy ödülüne dahil olmak üzere toplam 50 tane prime time Emmy ödülü kazanmış ki bu Saturday Night Live'dan sonra en çok Emmy ödülü kazanmak anlamına geliyor.
1: Emmy ödülüne bulanmış vaziyette dizi ama aynen çok öyle. Hakkı.
0: Aynen öyle. Fakat işte bu çok başarılı dizi aslında başta yani ilk çekilen pilot bölümle birlikte neredeyse yayıncı kuruluş tarafından reddedilecek. O kadar kötü çekilmiş. İşte ilk çekilen pilot bölüm tam bir fiyaskoya dönüşüyor. Oscar ödüllü Tom McCartney çekiyor fakat hiç beğenilmediği için bu bölümün neredeyse baştan yeniden çekilmesi isteniyor. Daha sonra McCartney'nin yerine Timothy Van Patten geliyor ve bugünkü bildiğimiz dizi ortaya çıkıyor. Bugün zaten konumuz müzikler ama Game of Thrones'un müzikleri özellikle açılış jenerik müziği çok önemli. Çünkü içinde birçok detay var. Her bölümün başında aslında bu jenerik değişiyor. Çünkü o bölümdeki mekanlar ve o dünyayla ilgili jenerik müzik bize ipuçları vermeye çalışıyor. Her yeni sezonun başında. Bir de meşhur demir taht var ki orada da bir takım detaylar var. Oradaki kılıçlarla ilgili. Başta işte Game of Thrones'un esin kaynağı olan The Lord of the Rings'ten geliyor. Oradaki kılıçlardan bir tanesi çünkü Gandalf'ın o ünlü kılıcı. Aynı zamanda Orlando Bloom'un oynadığı Cennet'in Krallığı'nda kullanılan kılıç ve aynı zamanda Robin Hood'un film uyarlamalarındaki kılıç da bu demir tahtın arkasındaki o yapı içerisinde yer alıyor.
1: Evet, Tolkien yine karşımıza çıktı. Tolkien'siz olmayacakmış demek ki bu fantastik kurgu işler. Dinlemeye devam edelim biz bu güzel müzikleri.

0: TRT Radyo 3 Geçit'te Game of Thrones dizi müziklerini dinliyoruz bugün. Game of Thrones serisi dünya çapında herkesin dilinde, kalbinde, yani bir fenomen dizi. Ve Game of Thrones'un bu kadar sevilmesinin bazı nedenleri var. Mesela ne var? Game of Thrones'da iyi ya da kötü karakterler arasında net bir ayrım yok. İyiler kötü, kötüler iyi haline dönebiliyor. Yani dünyada sadece siyahlar ve beyazlar yok. Game of Thrones'da gri yönleri görebilmek çok çok kolay.
1: Yani aynen hayatta olduğu gibi.
0: Tabii
1: yani
0: çok gerçek. Her şeyin bu kadar gerçek olması, bu kadar fantastik bir öykünün içindeki bu kadar gerçeklik belki de bizi diziye bu kadar bağladı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Çok tanıdık gelen başka bir yönü daha var Game of Thrones'un. Diğer fantastik kurgularda olmayan, yani Yüzüklerin Efendisi'nde olmayan, daha dünyasal, bildiğimiz dünyaya, bildiğimiz dünya tarihine daha yakın bir öykü var. Ne var? Mesela sınıf ayrımlarıyla dolu, feodal çağa benzeyen bir düzen hüküm sürüyor orada. İki tane ana mekan var. Biri Westeros, diğeri Essos kıtaları. Westeros 7 krallıktan oluşuyor. Bu krallıklar binlerce yıldır böyle feodal toplumlar olarak ayaktalar ve böyle dönemsel olarak hükümdarlık değişimleri, savaşlar, işgaller gibi olağan olaylar yaşıyorlar. Krallıklar arası savaşların sebebi de malum demir tahtı ele geçirmek. Diğer kıta Essos, orada kölelik düzeni var. Ve bu kölelik düzeninden de gene Westeros'tan giden işte ejderhaların annesi tarafından kurtuluyorlar, azat edilip özgür bireylere dönüşüyorlar. Ve Game of Thrones'da bu Westeros'taki köylüler asla köle değil ama lordların onları korumaları karşılığında onlara hizmet ediyorlar, aynı orta çağdaki düzende olduğu gibi. Çok erkek egemen bir toplum görüntüsü var. Yani normalde işte geride kalan, çocuk doğuran, nakış işleyen, yemek yapan kadınlar var. Ama yine de dizinin ana karakterleri bu algıyı

0: yıkıyor. Kimler var? Mesela işte Kalesi, ejderhaların annesi. Arya Stark küçücük kılıcıyla büyük işler başarıyor. Uzun boylu bir kadın şövalye var.
1: Evet, oldukça uzun boylu.
0: Oldukça uzun boylu ve onur mücadelesi veren çok ilginç bir karakter. Yani her şey aslında olduğu gibi ve olmasını istediğimiz gibi seyrediyor. Sadece tabii demin de senin bahsettiğin gibi çok sert oluyor her şey.
1: Evet, aynı zamanda aslında birçok fantastik hikayenin aksine Game of Thrones'ta karanlık güçlerle savaşmak için böyle asil kahramanlara gerek yok. Bunun yerine seride herkese karşı herkesin savaşı ya da gücü korumayı içeren karmaşık entrikalar var. Yine bu da yaşamın içinde aslında. Seri boyunca realpolitik'in doğasını anlayan karakterler başarılı olurken anlamayanlar ortadan kaldırılıyor. Fantastik seride en onurlu davranan kahramanlar yükselirken fantastik serilerde, diğer serilerde Westeros'ta onur kavramı pek de sağlam değil ve öldürmenize sebep olabilir. Yine bu da gerçek yaşamda var aslında bakarsan. Dizide ne akıl, ne bilgi, ne güç tek başına işe yaramaz. Hepsinin bir arada olması gerekir.
0: Evet, çok ilginç karakterler ölmüşler. Çok enteresan bir örgü ve tabii müzik de bunu çok da güzel desteklemiş.

0: Bugün geçitte Game of Thrones dizi müziklerini paylaştık sizlerle. Bu güzel müzikler Ramin Javadi imzalıydı. Ve biz de 8 sezonluk soundtracklerden bir derleme yaptık bu güzel müziklerden.
1: Evet, bu müzikler crossover türün bütün özelliklerini barındırıyor. Tam bizim işimiz. Otantik, popüler ve klasik bir karışım.
0: Şimdi kalan dakikalarımızda dinleyicilerimizi yine Game of Thrones dizi müzikleriyle baş başa bırakalım. Veda anonsumuzu yapalım. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yılı öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi. Güler, ihtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenlemeler olabileceğini de belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Sanayinin nitelikli iş gücü hedefi için önemli bir adım atıldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği arasında protokol imzalandı. Protokolle tekstil sektöründe 6 yeni meslek alanı için ulusal standart ve yeterlilik hazırlanacak. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, emniyetteki sorgusunda örgütle bağlantısını kabul etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist, suikast girişimine ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini ifade etti. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Kırşehir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 13 şüpheliyi yakalandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de olduğu şüphelilerin kamuyu zarara uğrattığı belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Görüntüler Filistinlilerin her gün yaşadığı zulmün belgeleri olarak kayda geçti. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Haberleri sunduk.

Astronomia 52 parçalık bir proje. Nick Rhodes'la Wendy Bevan kafalarındaki konsepti ancak 4 ayrı albüme sığdırabiliyor. Bu çalışmalardan ilki The Fall of Saturn adıyla 2021 Mart'ında gün ışığına çıktı. Az önceki The Great Attractor'la evrendeki yolculuklarını başlatan ikili ard arda çalacağımız Pandora and Prometheus, Changing Aspects of the Rings ve The Drowning Heart of Andromeda ile konumuz olmaya devam ediyor.

Araştırmanın zorluğu, parçaları araya çok fazla girmeden sunmak, mümkün olduğu kadar az konuşup çok çalmaktır. Biz de öyle yapacağız. Nick Rawls'la Wendy Bevan'ın ilhamını evrenden, çevremizde dönen devrandan, onun içindeki yerimizden taşıdığımız anlamdan alan albümü Astronomia, The Fall of Saturn, Unknown Recital ve Oceans of Titan'la sürüyor.

Nick Rhodes, Duran Duran kampının sanata bakan yüzü olmuştur hep. Grubun deneyselliğe en açık üyesidir, oldum olası. Duran Duran'dan ne zaman uzaklaşıp kendi projelerine yoğunlaşsa, ortaya çıkardığı şeyler hep grubunda yaptıklarından farklıdır. Bir grup çatısı altında yapamayacaklarıdır.

Relight, Apparition ve Sacred Tears of Dion, Nick Rhodes'un Astronomia projesinden geldi. Bu deneysel ambient kayıtlarda İngiliz müzisyenin yanındaki isim en az onun kadar avantgard, modadan müziğe, performans sanatlarından fotoğrafçılığa, tiyatrodan sahne tasarımına kadar dokunmadığı, yeteneğini sergilemediği yer kalmayan Wendy Bevan olmuş.

Az önceki Scarlet Awakening ve Aphelion'la Nick Rawls'la Wendy Bevan'ın Astronomia projesinde ilk albümün son kaydına kadar geldik. 2021 Mart'ında bugün sizlere çaldığımız The Fall of Saturn'le başlattıkları hikayede ikili ilk perdeyi Six Planets from the Sun'la kapatıyor.

Nick Rhodes'la Wendy Bevan'ın şekillendirdiği Astronomia projesi, ilhamını hala anlamaya çalıştığımız evrenden, onun gizemlerinden alsa da, ortaya çıkarıldığı zamanın ruhunu, ondaki bilinmezlikleri de yansıtıyor.

2021 Mart'ında gelen ilk albüm ardından Haziran'da Astronomia projesinin izleyen çalışmasını çıkaran Nick Rawls'la Wendy Bevan The Rise of Lyra adını vermiş buna. Az önceki Apollo's Gift'le başlayan albüm Woman of the Apocalypse ve bağlandığı Vega ile sürüyor.

Duran Duran'dan Nick Rawls'la Wendy Bevan bir arkadaş ortamında tanışmış. Ortak ilgi alanları onları müzikte de bir ortaklığa yöneltmiş. Astronomia projesini küresel salgın sırasında şekillendirmişler.

Randy Bevan'ın kemanı eşliğindeki Draconis Astronomia, The Rise of Lyra'da The Masked Portrait of Tempesta'ya bağlanıyor. Analoğundan dijitaline Nick Rose'un katmanlı elektronikleri, tuşlular ve yaylılar bu parçada da sihirli bir atmosfer sunuyor dinleyicisine.

Pandemi şartlarında projeye hayat veren isimlerin sıkışıp kaldıkları kentlerden uzaktan internetin imkanlarıyla şekillendirdikleri bir proje olmuş Astronomia. Bu kadar genişleyeceğini düşünmeden oturmuşlar kafalarındaki konsepti hayata geçirmeye. Bir de bakmışlar ki 52 parçalık devasa bir müzikal hikaye karşılarında. 4 ayrı albüme bölmeyi kararlaştırmışlar. İlkine Astronomia, The Fall of Saturn adını koymuşlar. Astronomia'nın ikinci bölümü ise The Rise of Lyra adıyla basılmış.

Meleksi vokal armonileriyle semavi bir havada ilerleyen az önceki Cat's Eye Nebula'da Nick Rose'la Wendy Bevan'ın Astronomia projesi için şekillendirdikleri ambient kayıtlardandı. Sadece çevremizde dönüp duran evrenden değil, mitoloji, antik hikayeler ve tabii bilimden de ilhamını alıyor dinlediğiniz parçalar. İşte ardarda ikisi daha, Northern Skies ve Almagest.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Dünyanın dört bir yanından yıldızların yanı sıra yeni isimler ve yarının favori şarkıları TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta saat 19'a dek sizlerle. Açılışta farklı türleri bir araya getirip house müziğe yeni yaklaşımlar arayışında olan Jesse van der Heyden ve Oğuzhan Güney ikilisi Another. Bu yıl Mart ayında Talk To You onları listelere taşımıştı. Artık yenisi var. 3 hafta önce yayınlandı Emily Warren destekli Silver Lines. Pop Duo.

Hollanda'dan Norveç'e Tropical House DJ'i Kygo ve Whitney Houston. Steve Winwood cover'ı Higher Love. Şarkıda duyacağınız vokalleri Whitney Houston 1989 yılında kaydetmiş ve I'm Your Baby Tonight albümünün Japonya baskısında şarkıya yer vermişti. Houston'ın ölümünden 7 yıl sonra 2019'da Kygo şarkıyı tekrar ele almış ve Billboard listelerinde bir numara olmuştu.

Save Your Tears dinledik. Şimdi son albümü Whatever's Clever'la Charlie Puth, iki efsane isim Michael McDonald ve Kenny Loggins'le birlikte nostaljik bir atmosfer sunan Love in Exile.

Durakta The Beatles efsanesi Ringo Starr, bu yıl Nisan ayında yayınlanan solo kariyerinin 22. stüdyo albümü, Billboard listelerinde ilk 10'da yer bulan Long Long Road, radyolarınızda nostaljik ama eskimeyen bir his uyandıran

Sofrak ruhunu çağrıştıran Lifelines dinledik. Smokey kariyerli yıldız, etkileyici vokaliyle müstesna Chris Norman buradaydı. Yeni konuk, country pop müzik yapan Restless Road. 2013 yılında bir yetenek yarışmasında dikkat çeken grup, güçlü armonileri, duygusal şarkı sözleri ve çağdaş country pop anlayışıyla özellikle Amerika'da sadık bir hayran kitlesi edinmiş durumda. Son tekli Forever Ago ve Restless Road.

Son 9'a dek sizlerle İtalyan asıllı İngiliz şarkıcı Jack Sauretti yeni albüm We Will Always Be The Way We Were ülkesinde 2 numaraya ulaştı. İskoç yıldız Katie Tunstall'la birlikte Tempting Fate.

Britney Howard'ın blues rock grubu Alabama Shakes, bu ay sonu çıkacak I Must Be Dreaming albümü için geri saymaya devam ediyorlar. Albümün merkezinde Britney Howard'ın güçlü ve duygu yüklü vokali var. Radyolarınızda I Feel Hope Coming.

Phil Collins'in 1989 yılında çıkan But Seriously albümünün hiti Another Day in Paradise. Yeni makyaj Hollandalı DJ Ian Storm ve Paulina Vita'ya aitti. Cover versiyonlara devam. The Drifters kariyerli soul müzik yıldızı Benny King'in 1961 yılında bir numara yaptığı Stand By Me. Pop durakta Fransız DJ Lebec.

Yeni albümü Wild Child'ı yayınlamak için takvimlerin 28 Ağustos'u göstermesini bekleyen Alex Warren, albümden 3. tekli Avrupa'da yükselen Passenger.

Alex Warren'ın ardından İtalya'dayız. 2021 yılının Eurovision galibi Måneskin kariyerli Damiano David, Tayla ve Chic üyesi Nile Rodgers'la birlikte Avrupa'da ilk ona ulaşan Talk To Me.

Snow Patrol, Kylie Minogue ortaklığı These Alarms dinledik ve son dakikalara biraz daha yaklaştık. Progressive House türde müzik üreten Synthrax ve Alone.

Finalde Rosin Murphy, Mark Breeden ikilisi Moloko'nun 27 yıl önce bir numara yaptığı Sing It Back, yeni yorumda imza Mentol'e ait.

Lian Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

TRT Radyo 3 Caz Almanak'tan yeni bir çarşamba akşamından bendeniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden merhaba. Charlie Haden'ın ünlü bestesi First Song hızla caz tarihi klasikleri arasına girmiş bir beste olarak kabul edilebilir çünkü nispeten genç bir bestedir. Bugün Caz Almanak'ta daha önce yapmadığım ama radyo programcılarının sık başvurduğu bir yöntem olarak Haden'ın First Song isimli parçasına odaklanacağız ve orijinali başta olmak üzere farklı versiyonlarındaki sırları keşfedeceğiz. Ama önce Charlie Haden'ın First Song isimli parçasının bestesinin hikayesini anlatayım size. Bu ünlü parçayı dinlemişseniz zaten tanıyorsunuzdur eminim. Charlie Haden'ın First Song, namı diğer For Ruth bestesinin hikayesi kişisel ve duygusal bir hikayedir. Charlie Haden bu besteyi eşi Ruth Cameron için yazmıştı. Parça genellikle First Song for Ruth olarak anılır. Haden, Ruth ile 1989 yılının yılbaşı gecesi 31 Aralık akşamı evlenmişti. Ama besteyi ondan önce 80'lerin sonlarında kaleme almış ve 88'de Quartet West'in In Angel City isimli albümünde ilk defa kaydetmişti. Haden, karısı Ruth Cameron'ın kendi hayatını kurtardığını sık sık anlatmıştır. Haden'ın uzun yıllar süren madde bağımlılığı ve diğer zorluklardan sonra karısı Ruth'un desteğiyle toparlandığını, eşi sayesinde yeniden yaratıcı bir döneme girdiğini söylemiştir hep. Bu yüzden First Song adeta bir teşekkür ve aşk ilanı niteliğinde bir şarkıdır. Haden'ın Ruth için yazdığı ilk şarkıdır. Eser, Haden'ın en bilinen ve en çok yorumlanan bestelerinden biri haline gelmiştir ve tabii kısa zamanda klasiğe dönmüştür. Stan Getz, Abby Lincoln, Pat Metheny, Gonzalo Rubalcaba, Gary Allen gibi bugün birçoklarını dinleyeceğimiz başka birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiştir. Sade, hüzünlü ve bir o kadar da umut dolu melodisiyle Haden'ın lirik bas anlayışının en güzel örneklerinden biri kabul edilir bu parça. Charlie Haden'ın madde bağımlılığı sürecinden de kısaca bahsetmem gerekirse, çünkü bu parçayı yazmanın ana motivasyonu biraz da bu hastalıktır. Haden 1950'lerin sonlarında Los Angeles'tayken ve ardından Ornette Coleman Quartet'e katıldıktan sonra madde bağımlılığına başlamış. Dönemin caz dünyasında özellikle Charlie Parker etkisiyle bu bağımlılık türü oldukça yaygındı o yıllarda. Haden da bu illete bu ortamın içinde yakalandığını söylemişti. Sanatçı New York'a geldikten sonra bağımlılığı daha da artmış. Gecikmeler ve dengesizlikler yaşamış.

başlamış. Bir gece sahneye 2 saat geç kalınca Ornette Coleman'a dönerek "Kızmana gerek yok, hastaneye gidiyorum" diyerek gruptan ayrılmıştı. New York'ta hastanelere başvurdu ama o dönem bağımlılık tedavi programları bugüne göre oldukça yetersizdi. Dönem 50'lerin sonları, 60'ların başları. Haddon, Kentucky'deki Lexington Federal Hastanesi'ne yatar. Daha sonra Fort Worth, Texas'taki Federal Hastanede tedavi görür ama bu tedavilerden başarılı bir sonuç elde edemez. 1963 yılı Eylül ayında Santa Monica'daki Sinanon Rehabilitasyon Merkezi'ne bu sefer girer. O dönem oldukça katı üne sahip bir hastanedir Sinanon ve 63 ile 73 arası bağımlılıktan uzak kalır. 70'lerde kısa dönmeler yaşasa da ilerleyen yıllarda bağımlılıktan tamamen kurtulur. Charlie Haddon bu konuyu konuşmayı sevmiyordu ki bence de sevmemekte gayet haklıydı. Şu sözü ünlüdür onun: "Madde bağımlılığı vasat bir müzisyeni daha iyi yapmaz. Büyük müzisyenler bağımlılık sayesinde değil, büyük müzisyen oldukları için büyük çalmıştır" demişti. Temiz kaldıktan sonra yaratıcılığının çok daha güçlendiğini de belirtmişti. Tüm zamanların en güzel bestelerinden biri kabul edilen bu duygulu lirik şarkıyı önce orijinalinden dinleyerek keşfetmek doğru olacak. Daha sonra Haddon'un da içinde olduğu farklı sanatçılarla farklı icralara da yer vermek istiyorum. Bu ilk orijinal icra Haddon'un ünlü Quartet West grubu tarafından 1989-90 yılında yayınlanan albümde yer almıştı. Albümde Haddon'a Quartet West olarak tenor saksafonda Ernie Watts, ki bu sanatçıyı Kerem Görsev'in 2 albümünde çalmıştı, oradan hatırlarsınız. Tenor balatlarını gerçekten iyi çalan bir ustadır. Dörtlüde piyanoda Alan Broadbent, ki o da Kerem Görsev'in albümünü ve aranjmanlarını yapmıştı. Davulda Lawrence Marable vardı. Bu dörtlüyü 2 defa İstanbul'da dinleme imkanımız olmuştu. Haddon'un şimdiden ölümsüzlüğe kavuşmuş First Song isimli bestesinin ilk icrası olduğu için ve sonraki tarihlerde çalınan tüm icralar için referans bir kayıt olduğu için gelin önce bu ilk parçayı dinleyelim. First Song.

Peki bu ilk parçadan sonra en fazla rağbet gören kayıt hangisi diye sorarsanız eğer Pat Metheny'nin orijinal kayıttan 7 sene sonra 1997 yılında kaydedilen Missouri Sky albümündeki versiyonu olduğunu rahatlıkla

aslında diyodur. Yani gitar kontrbas ikilisidir ama parçaların hiçbir yerinde diyo gibi hissetmezsiniz. Gerçekten başarılıdır. Pat Metheny'nin kendine has bir taşralılık duygusu vardır. Bir şekilde doğanın büyüklüğünü müziğinde yüceltir. Missouri gökyüzü de insana herhalde böyleymiş diye düşündürtüyordu. Gelin şimdi bu ikinci versiyonu dinleyelim. First Song.

Bugün caz almanakta büyük ustalardan Charlie Haden'ın 1990 tarihli klasiği First Song isimli parçanın izini sürüyoruz. Parçanın orijinal icrasını takiben çıkan önemli kayıtlardan birini daha dinledik. Pat Metheny ile olan Miseru Sky albümündeydi. Bir diğer albümde aynı tarihlerde Charlie Haden'ın davulda Billy Higgins ile piyanoda Enrico Pieranunzi'nin olduğu ve adını doğrudan First Song isimli besteden alan albümdü. Şimdi gelin bu üçüncü icraya da kulak verelim.

Charlie Haden'ın First Song parçasının en güzel yorumlarından biri geçtiğimiz yıllarda amansız hastalıktan hayata veda eden modern caz piyanosunun en önemli isimlerinden Gary Allan'ın Charlie Haden ve Paul Motion ile birlikte kaydettikleri In the Year of the Dragon isimli albümdeki yorumudur. Allan'ın parçadaki piyanosu gerçekten zarif ve içsel bir icradır. Parçaya ayrı bir derinlik katmaktadır. Şimdi onu dinlemeye başlıyoruz.

0: Charlie Haddon'ın klasikleşen First Song isimli ve karısı Ruth için yazdığı bestenin içinde bolca kendisinin de olduğu versiyonlardan seçtiklerimizi dinlemeye devam ediyoruz. Bunların içinden birini ayır deseniz doğrusu ayırt etmesi zor. İlk baştaki parçanın orijinal kaydıydı. Zaten onu ayrı tutmak lazım ama Pat Metheny ile olan kaydı sanki ondan da güzel miydi diye düşünmeden edemiyorum. Ya da Gary Allen versiyonu. Ayırt etmesi gerçekten zor. Bu parçanın en güzel versiyonlarını ararken daha önce fark etmediğim bir albüme denk geldim. İki büyük usta Stan Getz ve Kenny Barron'un People Time albümündeki versiyonda gerçekten başarılıydı. Getz'in eski büyük ustalara layık klasik tenor saksafon sesini bu parçada duymak hoş gelecektir eminim. Başlıyoruz.
1: Here's a song written by Charlie Haden, very fine bassist. He calls this First Song.

Thank you.

Bugün Charlie Haddon'un ölümsüz klasiği First Song isimli şarkının en güzel versiyonlarını derlediğimiz bir özel programla karşınızdaydık. Dinleyeceğimiz son parça Haddon'un son dönem çok sık birlikte çaldığı, hatta Nocturne isimli unutulmaz bir albüm de kaydettikleri, ama bu albüm içinde First Song yok, onu da söyleyeyim. Sanatçı ölümünden sonra anmak için kaydettiği Charlie isimli bir albümü var. Gonzalo Rubalcaba'nın elbette. Rubalcaba bu albüme First Song versiyonunu da koymuş. Bugün bu son parça olarak bu versiyonu dinleyeceğiz. Programın süresi nedeniyle dinlemeye vaktimiz kalmasa da Haddon'un gitarist Jim Hall ile kaydettiği albümü de mutlaka dinleyin derim. Bir de yeni bir albüm çıktı, daha çok yeni, tenor saksafon ustası Joe Loano'nun yeni dörtlüsü Paramount Quartet ile son albümünde bu parçanın müthiş bir başka versiyonu daha var. Kesinlikle onu da dinleyin derim, ama şimdi Gonzalo Rubalcaba'nın versiyonunu dinliyoruz.

Bugün caz almanakta artık hayatta olmayan caz efsanesi Charlie Haden'ın eşi Ruth Cameron için yazdığı First Song isimli lirik melodik bestenin izini takip ettik. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Ferdun Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Bir eser, bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz Bir Eser Bir Hikaye adlı programımızda bugünkü konumuz Ludwig van Beethoven'ın 4 numaralı piyano konçertosu.

Önceki bölümlerde Beethoven'ın 0. piyano konçertosundan dahil olmak üzere konçertolarından bahsetmiştim. Sol majörde yazılan Opus 58 4 numaralı piyano konçertosu Beethoven'ın en zarif ve lirik eserlerinden biridir. 1805-1806 yılları arasında yazılan bu eserle Beethoven, konçerto anlayışında büyük bir devrim yaptı. O güne kadar bestelenen konçertolarda orkestra bölümlerini piyano soloları ya da zayıf eşlikler takip ederken, Beethoven bu konçertoda piyano ve orkestrayı bugün bildiğimiz anlamda beraber ve tamamlayıcı olarak kullanarak dehasını ispatlamış.

Konçerto. Konçerto alışılmadık bir şekilde piyano soloyla başlar. Ardından orkestra ana temayı alır ve geliştirir. Piyano ve orkestra arasındaki diyalog incelikli ve uyumlu bir şekilde ilerler. Birinci bölüm Londra Senfoni Orkestrası'ndan Colin Davis şefliğinde ve piyanoda Evgeni Kisin solistliğinde radyolarımızda.

İkinci bölüm Andante con moto. Kısa ama derin bir duygusal içeriğe sahiptir. Piyano nazik ve huzurlu bir melodiyi çalarken orkestra bu temaya dramatik ve karanlık bir cevap verir. Bu bölümde piyano ve orkestranın birbirine zıt karakterleri etkileyici bir şekilde sunulur. Bu kontrast Beethoven'ın yaratıcı dehasını ve duygusal derinliğini yansıtır.

Son bölüm canlı ve neşeli bir ronda formundadır. Piyano enerjik ve ritmik bir tema sunar ve bu tema çeşitli şekillerde geliştirilir. Orkestra ile piyano arasındaki etkileşim eserin coşkulu ve dinamik doğasını pekiştirirken, final Beethoven'ın karakteristik enerjisi ve canlılığıyla sona erer.

Dinleyenlerde bir Yaşar Kemal, bir Dostoyevski veya bir Balzac romanı okumuş gibi doygunluk hissi oluşturan Ludwig van Beethoven'ın 4 numaralı piyano konçertosunu dinlediniz. Bu konçerto, Beethoven'ın müzikal olgunluğunun ve yenilikçi ruhunun bir göstergesidir. Bu eser, Beethoven'ın piyanoya hakimiyetini ve konçerto formuna getirdiği yenilikleri de yansıtır. Hem teknik açıdan zengin hem de duygusal olarak derin bir içeriğe sahip olan bu konçerto, Beethoven'ın konçerto repertuarındaki en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Şimdi Ludwig van Beethoven'ın Große Füge, yani Büyük Füg adlı eserini dinleyeceğiz. Bu eseri de 4 numaralı piyano konçertosu gibi yenilikçi eserlerinden biridir ve ek olarak bestecinin en karmaşık eseri olarak da bilinir. 1825-1826 yıllarında yazılmış olan bu eser, başlangıçta Beethoven'ın Opus 130 Si bemol majör yaylı çalgılar dörtlüsünün finali olarak tasarlanmış, ancak daha sonra bağımsız bir parça olarak yayınlanmıştır. Eserin zorluk derecesi ve karmaşıklığı hem dinleyiciler hem de icracılar için büyük bir meydan okumadır. Große Füge, yaklaşık 16 dakikalık süresiyle ve füg yapısının yoğun kullanımıyla dikkat çeker. Füg, müziğin temel bir temasının farklı seslerde tekrarlanarak ve geliştirerek işlendiği bir kompozisyon tekniğidir. Beethoven bu eserde geleneksel füg formunu aşarak yenilikçi ve modern bir yaklaşım sergilemiştir. Ritmik çeşitlilik ve beklenmedik aksanlarla dolu olan, aniden yükselip alçalan dinamiklerin olduğu, alışılmadık modülasyonlar ve kromatik geçişlerin bulunduğu, dinleyenleri oldukça şaşırtan Große Füge eseri radyolarımızda.

arkadaşları tarafından beğenilmemiş, hatta öyle ki işitme kaybı problemi olan Beethoven, "Sen harbiden duymuyor musun?" şeklinde sert eleştirilere maruz kalmış. Bu esere sponsor olan kişi bile beğenmemiş eseri ama Beethoven yine de her zaman en iyi bestesinin bu olduğunu savunmuş. Döneminde sonuç alamasa da yıllar sonra da haklı çıkmış. Evet, bugün eserlerimiz ve hikayelerimiz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatla kalın, hoşça kalın.

Bir eser, bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Balkan Bandosu. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Kaliteli müziğin adresi TRT Radyo 3'te yeniden buluştuk. Balkan Bandosu'nda bu akşam ara sıra müziğini duyurduğumuz ve kulağınıza tanıdık gelen müzisyenler de programımıza konuk olacak ve dolayısıyla tam bir nostalji rüzgarı estireceğiz. Duyduğunuzda hemen hatırlayacağınız melodilerden oluşan özel bir program hazırladık bu akşam sizler için. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Türkay Güner. 70'ler, 80'ler ve 90'lı yıllarda müzik listelerinin zirvesinden inmeyen şarkılar dinleyeceğiz. Üstelik de Türkçe coverlarını da hafızalara getiren türden şarkılar seçtik. Yaklaşık olarak 59 dakika sürecek olan bu yolculuğa sığdırmak istediğimiz pek çok çalışma ve bir o kadar da anı var aslında. Biz de o nedenle hiç vakit kaybetmeden ilk olarak 1975 yılına doğru geçmişin izini sürerek zaman tünelinden geçelim. Balkanların güneyinde güneşin ışıldadığı bölge Kavadar'da 1918 yılında dünyaya merhaba diyen Nikola Badev'in seslendireceği oldukça aşina olduğumuz ve aynı adla Türkçe sözleriyle kendi kültürümüzde de dillere pelesenk olmuş bir klasik şarkıyla açılışımızı gerçekleştireceğiz. Nikola Badev'den kısaca söz edecek olursak şarkıcı Vasil Hazimanov yönetimindeki şehir korosunda o yıllarda şarkı söyleyerek bu işlere adım attı. Şarkı söylemek gelecek vadeden kariyerinde çok önemli bir olaydı. Takvim yaprakları 1948 yılını gösterdiğinde genç Badev Radyo Üsküp'te bir programa başladı. Sonrasında hayalindeki popülarite ve şöhret basamaklarını yavaş yavaş tırmanmaya başladı. İlk kaydını 1952 yılında müzikseverlerle buluşturdu. İlk düet çalışmasını ise 1955 yılında

Hürvet Belowski ile birlikte seslendirdi. 200'ün üzerinde çalışma kaydetti. Sesiyle hayat verdiği şarkılarda lirizm ve sevgi temaları ön plana çıkıyor. Nicola Badev yetenekliydi, sofistike bir söyleyiş tekniğine sahipti. Yorumları her zaman renkli ve zengin yorumlardı. Öyle ki ünü o dönemde Yugoslavya sınırlarının ötesine geçmiş ve dünya çapında bilinen sanatçılardan biri olmuştu. Müziğe kattığı farklı solukla Benimle Oynama, Stani Momada Zaigras ya da bilinen adıyla Şinanay, Nicola Badev'in sesiyle yeniden TRT Radyo 3 frekansında hayat buluyor.

TRT Radyo 3'te geçmişin izinde yol almaya devam ediyoruz. Yıl 1985. Gideceğimiz yer Sırbistan'ın Podunavye ilçesinde bulunan bir kasaba olan Velika Plana. Konuk edeceğimiz kişi ise 80'lerden bu yana çeşitli albüm çalışmalarıyla müzik dünyasında boy göstermiş bir şarkıcı. Sinana Saviç. Şarkıcılığının yanı sıra

Bir aktris olan, çeşitli filmlerde ve televizyon programlarında varlığını kanıtlayan şarkıcı, şimdi seslendireceği şarkıda mutluluğun formülünden bize söz edecek. Tripuksana Sreću. Snana Savić'in ardından 1983 yılında duraklayacağız. Sırp halk şarkıcısı Yaşar Ahmetovski, Balkan Bandosu'nda şarkısıyla beraberliğimize ortak olacak. 80'li yılların başından bu yana 20'ye yakın albüm çalışmasıyla üretkenlikte sınır tanımayan şarkıcının hatırlanması gereken bir kadına dair düşünceleri melodilerin mükemmelliğiyle yankı bulacak. Jedno jenina sečanje.

Müziğin evrensel ve bütünleştirici etkisinden ilham alan program, Balkan Bandosu'nda daha önceki programlarda belki dinleme şansı yakaladığınız özel seslerden biriyle sizleri buluşturacağız şimdi. Balkanların en tanınmış şarkıcılarından biri olan 1960 Bosna Hersek doğumlu Lepa Brena'ya kulak vereceğiz. Eski Yugoslavya zamanında büyük üne sahip olan, Boşnak bir ailenin ferdi olarak 90'lardan günümüze müzikal serüveni devam eden ve Balkanların divası olarak adlandırılan şarkıcıyla 1989 yılındayız. Çetiri Godine, 4 yıl adını taşıyan albümden Yapiripadam Uvektebi, Ben Her Zaman Sana Aydım.

Balkan bandosunda 80'li yıllardan son bir şarkı daha dinleyeceğiz. Sırp şarkıcı Şaban Şoliç'i konuk edeceğiz. Şarkıcı Daysemi Utyehu, Bana Rahatlık Ver adlı ilk albümünü 1969 yılında henüz 18 yaşındayken

çıkardı. Yugoslavya'da albümleri en çok satın alınan sanatçı oldu ve hala eski Yugoslavya'nın en çok dinlenenleri arasında yer alıyor. 67 yaşındayken yaşam çizgisini noktaladı. Sanat yaşamı boyunca pek çok albüm ve konserle taçlanan bu yolculukta 1984 yılından bir ayrılık şarkısı radyolarınıza gelecek. Şaban Şaluç, Odlaziş, Odlaziş.

TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından bulunduğunuz yerlere konuk olmayı sürdürüyoruz. Balkanlarda geçmişe doğru çıktığımız müzikli yolculukta artık 90'lı yıllardayız. Adriyatik Denizi'ne doğru uzanıyoruz. Nehirleri, gölleri, tarihi binaları ve muhteşem sahilleriyle de sizi kendine çeken ülke Karadağ'dayız. 1957 doğumlu halk şarkıcısı, oyuncu Vesna Zibinyas'ın 1995 yılında müzikseverlerin ilgisine sunduğu albümle aynı adı sahip olan şarkı TRT Radyo 3'te çalınacak. Malo Po Malo. Vesna Zibinyas şarkısını söyledikten sonra aynı yılda kalmayı sürdürecek ve Bosnalı pop folk şarkıcısı Mitar Miric ve müziğiyle sizleri baş başa bırakacağız. Nesto me u nemir tera.

90'lı yıllarda dolanmaya devam ediyoruz. Müzikte olduğu kadar sanatta, modada ve yaşayış biçimlerinde iz bırakan yıllara yolculuk ederken bu kez bir Sırp popüler halk şarkıcısı olan Ana Bekuta bu yolculukta karşımıza çıkıyor. Müzikte mesafeler kat etmiş ve üretkenliğine üretkenlik eklemiş olan 59 yaşındaki Nada Poliç, Pripoy kasabasında doğdu. Bugüne kadar yaklaşık 16 albüm çıkaran şarkıcıyla dinleyeceğimiz şarkının şenliğinde ve kıvraklığında 1993 yılına geri dönüyoruz. Ana Bekuta söylüyor. Veselye.

Müzikle dolu dakikalarda Sırbistan'dan bir konuğumuz var. Dragan Kojic veya sahne adıyla Keba, 40 yılı aşkın süredir devam eden kariyerinin ardından en beğenilen Sırp pop folk şarkıcılarından biri olmaya ve tabiri caizse yıllara meydan okumaya devam ediyor. Keba, 1991 yılı kaydıyla mikrofona gelecek ve "Ey Kader" diye seslenecek. Ey Sudbino.

Dünya üzerindeki tüm sesleri bulunduğunuz yerlere taşıyan değişmeyen adresiniz TRT Radyo 3'te. Geçmişinizin de 90'lı yılların peşinde iyi müziklerle Balkan bandosunda beraberliğimiz sürüyor. Şimdi Sırp halk şarkıcısı ve eski Yugoslavya bölgesindeki en yetenekli şarkıcılardan biri olarak görünen Sinana Jurišić bu yolculukta bize yol arkadaşlığı edecek. Halk müziğinin kraliçesi olarak kabul edilen şarkıcı 9 yaşından beri şarkı söylüyor. Bir şey sevdiğinde o zaman her şeyi yapabilirsin düşüncesini benimseyen şarkıcı ekleyecekti. Müzik benim hayatım. 70'li yıllarda çıktığı bu yolculukta Sinana üretkenlik konusundaki istikrarlı tutumunu sürdürdü ve yıllar yılı çok sayıda single ve albümle hayranlarına seslendi. Sinana Jurišić için Dragan Stojković Orkestrası ile kaydettiği 1990 yılına ait kaydını sizlere sunacağız. Uçiniçe sve, bir şey yapacağım. Yani...

Kainatın seslerini duyabileceğiniz radyonuzda en doğru frekansta 1990 yılında kalacak aynı ülke sınırlarında gezinmeye devam edeceğiz. Sırp halk müziği sanatçısı Zorica Brunsley'in seslendireceği şarkıyı dinleyeceğiz. Müzisyenin sesiyle hayat bulan şarkılar geleneksel motiflerle yeni yaklaşımları aynı anda müziğinde barındırıyor. Çıktığı andan bu yana eski Yugoslavya'nın en ünlü sanatçılarından biri olan Zorica Brunsley, gerek söylediği şarkılarla, gerek modadaki stiliyle ve pembeye boyanmış saçlarıyla şüphesiz ki döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarıyor. Avliye, Avliye.

Müziğin evrenselliğiyle hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam ederken güzel melodileri radyonuza taşımaya devam ediyoruz. Balkan bandosunda çok sesli müzikal rüzgarlara kapılıp yolculuk etmeyi sürdürürken şimdi hep söylediğimiz gibi müziğin kültürleri birleştiren etkisinden yola çıkacağız. Polonyalı bir şarkıcı, söz yazarı olan Kaya, 1995 yılında ilk albümü Kamieni çıkardı. Kaya, müzik dünyasından birçok başarılı sanatçıyla ortak çalışmaları imza attı. İşte o işlerden biri, 1999 yılında Kaya ve Bregovic adlı bir albüme dönüştü. Şimdi Kaya ve Goran Bregovic işbirliğinden doğan bu çalışma, TRT, Radyo 3'te. Uyu, sev, uyu. Şipi, kohani, şipi.

Bosna Hersek'in ünlü halk sanatçısı olan ve aynı zamanda müzikte bir kilometre taşı diyebileceğimiz, özellikle eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinde tanınan Halit Bestic'le 1990 yılında durakladık. More i Planine, Denizler ve Dağlar. TRT Radyo 3'te Balkanların renkli kültürel ikliminde müziklerle yolculuk ettiğimiz programımızda son olarak 1973 Sırbistan doğumlu Svetlana Rajnatović ya da sahne adıyla Setsa ile finalimizi gerçekleştireceğiz. 1995 yılında Fatana Rubav, Ölümcül Aşk başlıklı albümünden bir şarkıyla Setsa kapanış şarkımızı seslendirecek. Volela San Volela, Sevdim Sevdim. Balkan bandosunda duyulmaya başlarken biz bir sonraki hafta çarşamba saatler 21'i gösterdiğinde yeniden TRT Radyo 3 frekansında sizlerle buluşmayı umuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Türkay Güner. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken iyi müzikler eşliğinde yeniden renkli bir gezintiye çıkmak ve birbirinden özel şarkılarla akşamınıza enerji katmak isterseniz kulağınız TRT Radyo 3'te ve Balkan Bandosu'nda olmaya devam etsin. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünyada

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesli ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek.

terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmaya yönelik olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'den de destek geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, meclise sunulan çerçeve yasa teklifine imza attıklarını açıkladı. Sarı, elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz dedi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. Bu arada İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. Ürdün'deki Kudüs toplantısı sonrası 14 ülke ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ortak açıklama yaptı. Mescid-i Aksa'daki İsrail ihlalleriyle tarihi ve hukuki statüyü değiştirme girişimleri kınandı. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırmasının önemine dikkati çekti. İsrail unsurları işgal

0: Başkanı Vladimir Putin insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlıyor. Karşılaşma devam ediyor. Maçın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde kapattı. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Amerikalı topluluk Cage the Elephant. Indie rock türünün şöhretli grubu Cage the Elephant, 10 Temmuz günü yayımladığı Beaches in Tennessee isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

2023 yılında kurulan, 2024 yılında ilk single'ını yayınlayan İngiliz topluluk Headwired, sosyal medyanın gücüyle hızla tanınır ve bilinir hale geldi. Ekim ve Kasım ayında Britanya turnesine çıkacak grup, 26 Haziran günü yayınladığı Mirror Mirror isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

0: İlk albümünü 2022 yılında yayımlayan Yard Act, 17 Temmuz günü yepyeni bir albümü müzikseverlerin beğenisine sundu. You're Gonna Need a Little Music isimli albüme adını veren single 3. milenyumda.
1: So, we were on this long drive.

Yakın zamanda yeni bir single yayımlayan bir başka grupsa U2. Yıllar geçse de müzik üretmeye devam eden ikonik topluluk U2, Street of Dreams isimli single ile radyo

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma Wonder Horse'la devam ediyoruz. 2 albüm ve birçok single yayımlayan Londra çıkışlı topluluk geçtiğimiz yıl yayımladığı ve bugüne kadar son single'ı olan The Rope'la radyolarınızda.

Pandemi nedeniyle müzik dünyasına adım atan gruplardan biri olan Amerikalı post-punk grubu Das Love, Memorial isimli debut albümünü 2022 yılında yayımladı. Das Love, 2024 yılında yayımladığı All Pleasure albümünden On The Floor isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Post-punk ve new wave öğelerini birleştirerek şık bir indie rock soundu yaratan Londra çıkışlı topluluk World News, bu yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu Sidestep isimli single ile 3. milenyumda.

2018 yılında müziğe ara verdiğini açıklayan The Temper Trap, 2026 yılında bu araya son verdi. Geçtiğimiz ay, Sungazer isimli yepyeni bir albüm yayınlayan Avustralyalı topluluk bu albümden Şubat ayında yayınladığı single Into the Wild'la radyolarınızda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses almada Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Spikeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte üçüncü milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Helen'la veda ediyoruz. Reruns. İyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3 İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlere Chicago Blues gitarcısı John Primer'ın 5 Haziran'da yayınlanan Tribute to Terrace House Lounge isimli yeni albümüne yer vereceğiz. Terrace House Lounge, Chicago'da yerleşik ünlü 4-5 kulübün en önde geleniydi. Bodrum katında yer alan bu mekanda Muddy Waters, Willie Dixon, Howling Wolf, Hubert Sumlin, Earl Hooker, Buddy Guy Jr. Wells, Hound Dog Taylor, Otis Rush, Magic Slim, Little Walter, Otis Spann ve sayısız diğer bluescu sahne almıştı. Ancak diğerlerinin aksine Junior Wells'in 1975 yılı Live at Terrace House dışında burada kaydedilen başka bir albüm yayınlanmadı. Blues dünyasının en önemli mekanlarından biri olan Terrace House Lounge için yapılan albümden ilk parçamızı dinleyerek programımıza başlayalım. Up in Here.

3 kez Grammy aday gösterilen gitarcı ve şarkıcı John Primer'ın bu mekanda büyüdüğünü söylemek yanlış olmaz. Dinlemekte olduğumuz Tribute to Teresa's Lounge albümünün kaydı için geçmişte burada sahne almış ve hayatta olan müzisyenleri bir araya toplamış. Albümde yer alan parçaların tamamı bu mekanda ustalarından öğrendiklerinden oluşuyor. Artık hepimiz 70'lerinde, 80'lerinde ve hatta 90'larındayız. Hepimizin bu albümü birlikte yapabilecek kadar sağlıklı olmamız beni çok mutlu ediyor diyen sanatçıdan şimdi gelen parça Seven Nights for Seven Years.

Şimdi dinleyeceğimiz parçada bas gitarda Bob Stroger, harmonikada Harmonica Hines, davulda Tony Manguillo yer alıyorlar. Doğal olarak 1950'lerin, 60'ların blues stilinin yine öne çıkarıldığı ve John Primer'ın Muddy Waters'tan öğrendim dediği slide gitarını duyduğumuz bir parça geliyor. The Blues is King.

Şimdi armonikada ve vokalde konuk olarak Billy Branch'in adını gördüğümüz bir Muddy Waters parçası geliyor. John Primer'ı bu parçada ağırlıklı olarak slide gitarda duyuyoruz. Evet, Sugar Sweet.

Sırada vokalde Willie Buck'ın, armonikada ise yeniden Billy Branch'in isimlerini gördüğümüz bir parça var. Bir Muddy Waters parçası daha, Champagne and Reefer.

1949 ila 1986 yılları arasında işletmecisi olan ve Chicago Blues'un annesi lakaplı Teresa Needham için yazdığı bir parça gelecek. 1992 yılında 80 yaşındayken aramızdan ayrılan Teresa Needham, ihtiyacı olan insanlara yardım etmesiyle de tanınırmış. Şimdi bunu anlatan sıradaki parça We All Need Help.

Albümü adını veren Teresa's Lounge 1985 yılında kapanmış. Fakat Chicago Blues için ikonik önemi asla unutulmamış. Müzisyenlik hayatına Maxwell Caddesi'nin kaldırımlarında başlayan ve Teresa's Lounge'daki ilk sahne deneyimini 1970 yılında yaşayan John Primer, Muddy Waters, Otis Rush, Howlin' Wolf ve Willie Dixon gibi efsanevi isimlerin ardından ikinci kuşak bluescular arasında yer alıyor ve meşaleyi taşımaya devam ediyor. Şimdi vokal ve solo gitarda Carlos Johnson'ın yer aldığı bir Muddy Waters parçasına daha kulak verelim. She's 19 years old.

Şimdi yaşadığı dönemde Teresa Lounge'da her perşembe sahne alan Junior Wells'in bir bestesi var. İlk olarak 1960 yılında plak olarak yayınlanan bir Mel London bestesi bu. Little by Little.

1945 yılında Camden, Mississippi'de doğan John Primer, 1963 yılında annesiyle birlikte Chicago'ya göç etmiş. Teresa's Lounge'da sahne almaya başladıktan sonra Willie Dixon'ın Chicago Blues All Stars grubuna ve Muddy

Waters'ın grubuna dahil olan sanatçı, bunların ardından Magic Slim'in grubunda kariyerine devam etmiş. Çok sayıda blues müzik ödülü sahibi olan sanatçı, aynı zamanda programımızda da yıllar önce yer verdiğimiz Muddy Waters 100 projesindeki gitarcılığı için Grammy'ye de aday gösterilmişti. 21. solo albümü olan Tribute to Terrace House Lounge'dan şimdi gelen parça Mary's Song.

Şimdi aynı mekanda genellikle James Cotton tarafından seslendirilen gitar ve vokalde John Watkins'in olduğu bir parçaya kulak verelim. Here I am knocking at your door again.

Blues denince akla ilk gelen stillerden Chicago Blues'un 1950'ler ve 60'larda şekillenmesinde çok önemli bir rolü bulunan kulüplerden Teresa's Lounge anısına John Primer'ın bir gönül borcu olarak kaydettiği albümden şimdi ünlü bir Little Walter parçası geliyor. Mean Old World.

Bu haftanın bluzun tonlarında John Primer'ın Tribute to Teresa's Lounge isimli albümünden dinleyeceğimiz son parça Blues Survivalist.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sihirli Flüt Operası'ndan Papageno'nun aryası üzerine Beethoven'ın bestelediği 12 varyasyonu, cellist Antonio Meneses ve piyanist Menahem Pressler seslendirdi. Johann Sebastian Bach'a ait Sol Majör 3 numaralı Brandenburg Konçertosu'yla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın barok dönemin en iyi orkestra eserlerinden biri olarak nitelendirilen Brandenburg Konçertoları serisinden sol majör üçüncüsünü Avustralya Brandenburg Orkestrası'ndan dinlediniz. Jan Sandström'ün koro için kaleme aldığı Uyan Kuzey Rüzgarı başlıklı koral çalışması var sırada.

İsveçli besteci Jan Sandström'ün 1998 tarihli Uyan Kuzey Rüzgarı başlıklı eserini Erik Westberg Vokal Topluluğundan dinlediniz. Estonyalı besteci Lepo Sumera'nın solo piyano için 1981'den bir parça başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Estonyalı besteci Lepo Sumera'nın 1981'den bir parça başlıklı eserini, bestecinin kızı olan piyanist Kadrian Sumera seslendirdi. Edvard Grieg'in orkestra için kaleme aldığı Opus 51, eski Norveç romansı ve varyasyonları var sırada.

Edvard Grieg'in Opus 51, Eski Norveç Romansı ve Varyasyonlar başlıklı eserini Ole Christian Ruud yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Liszt ve Berlioz'un öğretmeni olan müzik teorisyeni ve besteci Antoine Recha'nın Opus 107, Fa majör Oboa Kentetiyle devam ediyoruz.

Antoine Rechat'ın Opus 107 Fa Majör Oboa Kentetini Lezadio topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü 20. yüzyılın İngiliz bestecilerinden Ruth Gibbs'in Viola ve Yaylı Çalgılar için Jane Grey başlıklı fantezisiyle sona eriyor.

Ruth Gibbs'in Jane Grey başlıklı fantezisini Viola'da Scott Dickinson ve Teresa Ribeiro Boehm yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Johann Sebastian Bach'ın klavyeli çalgılar için Mi minör 6 numaralı partitasına da yer verdiğimiz programımızın bu bölümü, 1943 yılında kurulan Macar